0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Yolda, sporda,
1: evde, yemekte,
0: yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette,
1: her zaman, her yerde,
0: radyo ülkü.
2: Bak, seni seviyorum, biliyorsun. Olmuyor, yürümüyor artık. Ayrılık şart oldu. İkimize de yazık olacak. Bunca sevgi, bilmiyorum nereye sığacak. Olsun, bize severken ayrılmak da yakışır.
3: Asıl sen bana bak. Seni böylesine seviyorken hayaller kurup kendimden geçiyorken seni benden ancak ölüm ayırır. Seni seviyorum.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
7: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
4: Bazen 80'ler.
5: Oturmuşum, oturum.
4: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
6: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

retroya. Nazan Önceli'nin çok da eski değil ama çok da yeni olmayan bir şarkısı Beni Söyletme ile başladık. Yonca Lodi ile devam edeceğiz. Nilüfer'in çok eski bir şarkısı Söyleyemedim şimdi bizimle. Hoş geldiniz.

70'ler, 80'ler, 90'lar mı? Hangisi diye sorsanız elbette bana kalsa 70'leri seçerim. Ajda Pekkan'ın 1972 yılında yayınlanan Olanlar Oldu Bana şarkısını da dolayısıyla 70'lerden seçtim. Aslında hem 80'lerde hem 90'larda Ajda bu şarkıyı yeniden yorumlamıştım. 70'le başladık, 80'le devam edelim. Sezen Aksu, Hata.

albümündeyiz. Esirinim. Retro devam ediyor. 2003 yılına gidiyoruz. Geçmişten fırlamış da gelmiş gibi bir havası olan tekrar tekrar dinlenesi bir Funda Arar şarkısı. Aşk

90'ların unutulmaz klasik şarkılarından bir tanesi. Hakan Peker ve Günahlar. Retro devam ediyor. Rafet Eyroman'la 2002 yılına gidiyoruz. Yıllar sonra şimdi dinleyeceğimiz şarkı.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 35 89.
4: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
5: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan bu lezzetten haberi.

0: olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo

Dinledik. Geceler Kara, Tarkan'la devam edeceğiz. Vokali çok başarılı bir şarkı. Özellikle sensiz geçen günlere düşman olduğumdan başlayıp eriyorum yara kadar olan kısmında ve final nakaratında Tarkan coştukça coşar, büyüdükçe büyür. Her zaman istenen, beklenen bir performans sırasında Tarkan'dan bu. Ölürüm Sana albümünün 4 numaralı şarkısını dinliyoruz şimdi.

geldik ve maalesef bugün de retronun sonuna geldik. Bir Mirkelam şarkısıyla kapatacağız. Pop altyapısıyla hazırlanmış, özünde arabesk bir şarkı çalacağım sizlere. Sevmek suç mu? Hoşçakalın.

Radyo Ülkü. Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Türk-Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan, diplomatik ilişkilerimizin 100. yılına yaklaştığı bu günlerde ABD ile yakalamış olduğumuz ivmeyi ekonomi alanında da sürdüreceğimize, hep birlikte 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza gönülden inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, etrafımızdaki ateş çemberinde istikrarımızı hassasiyetle koruyarak, hiçbir şekilde riske atmayarak gücümüzü, ekonomimizi geleceğe taşımak zorundayız. Türkiye'yi sermaye içinde, nitelikli insan gücü içinde bir cazibe merkezi olarak konumlandırmak durumundayız dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yatırım vaadiyle 14 kişiyi yaklaşık 14 milyon lira dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. 10 şüphelinin de çeşitli suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. 33 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken soruşturma kapsamında 10 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Doğu Perinçek'in bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ABD ve İsrail'i hedef alarak baskılar, artan yaptırımlar ve zorbalıklar karşısında İran halkının direnişi daha da artacaktır. Asla başımızı eğmeyeceğiz ve diz çökmeyeceğiz dedi.
1: Spor.
0: Avrupa Spor Haftası kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde spor etkinlikleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Spor Haftası'nda 81 ilde park ve sokaklar başta olmak üzere sporun olduğu her yerde hareketlilik ve coşkunun yaşandığını belirtti. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş bronz madalya elde etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka oyuncu ve antrenörlerin geçmiş dönem alacaklarını ödeyip transfer yasağını kaldırdı. Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo futbol kariyerinde 1000. golünü atmayı ve milli takımda UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6730 lira 9 kuruş, Amerikan doları 48 lira 85 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 85 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 63 sent, bir bitcoin 84.372 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.251 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle Antalya'nın Doğu Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber.
3: Bugün 24 Eylül Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Ağustos ayında Mersin'de kurulan şirket sayısı 266 ve kapanan şirket sayısı ise 39 oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı artarken kapanan şirket sayısının azaldığı görüldü. Mersin'de polisin Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Aramalarda 257.762 adet sentetik ecza, 1265 adet uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda kokain, esrar, metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 80.000 TL ele geçirildi. Mersin'de şehir hastanesinin açık otoparkında park halindeki panel vanda 256.900 adet sentetik uyuşturucu hap, aracın sahibinin ikametinde ise 413 adet ekstazi ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı. Mersin'de mide balonu taktırmak için geldiği özel bir hastanede hayatını kaybeden 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali Can Gül'ün ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 44 sayfalık raporda mide balonunun yemek borusunda şişirilmiş olmasının tıbbi uygulama hatası olduğu, balonun zamanında çıkarılmamasının da tıbben uygun olmadığı ve söz konusu tıbbi uygulama hatası ile Ali Can Gül'ün ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. Akdeniz sahillerini etkisi altına alan mikroplastik kirliliğine karşı Mersin Çevre Platformu CİMER kampanyası başlattı. Mersin halkına denizine sahip çık, CİMER'e yaz çağrısı yapıldı. Mersin'in Tarsus ilçesi Adana-Mersin otoyolu Üçtepeler mevkiinde meydana gelen trafik kazasında refüje çarpan sürücü Gökhan Dereli hayatını kaybetti. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Ahmet Refik Bey Caddesi'nde meydana geldi. Mersin'de öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Ekipler araçların uygunluk belgelerinden emniyet kemerlerine, yangın tüplerinden ilk yardım çantalarına kadar birçok noktayı kontrol etti. Tarsus'ta öğrencilerin güvenli ve huzurlu eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul güvenliği planlama ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Rosatom Genel Müdürü Mersin'de inşaat süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'ne ait kontrol odasının çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.
1: Hava durumu.
3: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 23, en yüksek 30 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
2: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde yerine. Çocuk uyutuyoruz.
4: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara İlgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
7: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
8: Her nesil. Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
9: Ergül her nesil.
10: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
11: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
10: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
11: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
10: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
11: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
12: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
13: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
14: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
16: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
17: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
18: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
19: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
20: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
19: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
21: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya. Fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
1: Radyo Ülke 24 saat

0: Güzgün'e Gül'le, Güzgün'e Gül'le.
1: En hiç şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

Artık kendimize dikkat etmemiz gereken bir mevsimdeyiz. Havalar bir öyle bir böyle olacak. Kendimizi koruyup kollayalım diyorum. Güzel bir perşembe günü, işlerin hafiflediğini düşündüğüm, keyfinizin yerinde olduğunu hissettiğim günlerden bir tanesi. En güzel şarkılar eşliğinde Gül Güne Gül'le sizler.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin

0: Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. Ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in

0: 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
6: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
7: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
6: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
8: Çetinkaya'da Eylül fırsatları devam ediyor. Gıdadan içeceğe, temizlikten kişisel bakıma kadar birçok seçili üründe ikinci ürün %50 indirimli. Üstelik makarna sevenlere özel fırsat. Makarnalarda 5 al 4 öde. Sepetinizi doldurun, bütçenizi koruyun. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
11: Radyo

0: Bugün size Sümerleri anlatmak istiyorum. Geleceği inşa eden uygarlık deniyor biliyorsunuz onlar için. Hayatımızda acaba neleri değiştirdiler ya da hayatımıza hangi yenilikleri soktular? Hepsini konuşacağız. Daha önce hiç düşünülmemiş bir şey hayal etmeye çalışın mesela. Tam da o hayal ettiğiniz şeyler Sümerler tarafından hayatımıza sokuldular. Meraklıları az sonra buraya bekliyorum. İki güzel şarkı dinleteceğim öncesinde.
1: Üşürse

Bugün size Sümerleri anlatacağım. Onlar için geleceği inşa eden uygarlık deniyor. Neden böyle dendiğini programın sonunda çok iyi anlayacaksınız. Daha önce hiç düşünülmemiş bir şey hayal etmeye çalışır mısınız? Zor değil mi? Hele geldiğimiz noktada dünyada gerçekten bu çok zor. Ya da şöyle söyleyeyim, elinizde bir kitap var diyelim. Nasıl bir kitap düşündünüz? Büyük basımlı olabilir, boyama kitabı olabilir, ne bileyim bir ansiklopedi olabilir, bir roman olabilir. Aslında her türden kitabı hayal edebilirsiniz değil mi? Ama kitap kavramının bile olmadığı bir dünyada kitabı nasıl düşünebiliriz? Ya da hani zamanın olmadığı bir gün hayal etmeye çalışalım. Daha doğrusu zamanın düzenli bir şekilde parçalara ayrılmadığı bir günden bahsediyorum. Çünkü günümüzde insanlar zamanın içinde yaşıyorlar. Belirli saatte uyanıyorlar, başka bir saatte işe gidiyorlar, okula gidiyorlar. İşte belirli saatlerde yemek yiyorlar, belirli saatlerde uyuyorlar. Hayatımız adeta saatin dönüş hızına göre şekil alıyor değil mi? Ama bir zamanlar insanlar bu şekilde yaşamıyorlardı, bunu da biliyoruz. Zaten onlar için henüz icat edilmemiş bir kelimeydi zaman. Hem zaman hem de yazı, bununla birlikte günlük hayatımızda yer alan birçok şey 5000 yılı aşkın bir süre önce eski Mezopotamya'daki Sümerler tarafından icat edildi. Bundan önce bir gün güneşin doğuşuyla başlıyordu ve gün batımıyla sona eriyordu. Sümerlerin icat ettiği şeyler yazı ve zamanla da sınırlı değil elbette. 360 derecelik daire, geometri, tekerlekli araçlar, çocuk oyuncakları, vergiler, gelişmiş su teknikleri, diş hekimliği, mimari, kentsel ve tarımsal alanda yaşanan birçok gelişme aslında Sümerlerin hayatımıza kattığı şeylerin yalnızca bir bölümü. Tüm bunları daha da ilginç hale getiren Sümerlerle ilgili dikkate değer bir tarihi gerçek var. Sadece bir yüzyıl öncesine kadar Sümerlerin antik çağlardaki varlığına dair hiçbir şey bilmiyorduk. Yaklaşık 100 yıl önce Mezopotamya'da kazı yapmaya başlayan arkeologlar aslında Sümerleri değil, Asurları ve Babillileri arıyorlardı ve bu halklar ve uygarlıklar hakkında Yunan ve İbrani kaynaklardan hatırı sayılır bilgilere de sahiptiler. Ama Sümerler hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Sümer adı 2000 yılı aşkın bir süredir insan zihninden ve hafızasından silinmişti. Yine de bugün Sümerler antik çağın en tanınmış halkalarından bir tanesi. Nasıl göründüklerini, nasıl yaşadıklarını ve neye inandıklarını dünya çapındaki müzelerin birçoğuna dağılmış olan işte kendi heykelleri ve bölgede yürütülen arkeolojik çalışmalar sayesinde artık biliyoruz. Üstelik hani ticari, yasal ve idari belgelerin yazılı olduğu on binlerce Sümer tableti onların kanunları hakkında da bize bilgiler veriyor. İşte ben de bugün bu elimizdeki verilerden yola çıkarak Sümer tarihi hakkında bir şeyler anlatacağım size programda. Şarkıların sonrasında birlikteyiz yine. Bitti.

Gülgüne Gül'le de bugün Sümerleri konuşuyoruz. Geleceği inşa eden büyük uygarlık hakkında bilgiler veriyorum size. Şimdi çoğu tarihçiye göre Sümerler M.Ö. 5500 ve 4000 yılları arasında bölgeye kalıcı olarak yerleşiyor. Batı Asya kökenli bir halk. Hatta bu konuda yazılmış bir kitap var. Tarih Sümer'de başlar. Bunu bir Sümer dil uzmanı yazmış. Sümer tarihinin İran'dan gelen göçebeler ve Samilerin karışımı olan bir köy kültürüyle başladığını yazıyor ve bu iki halkın ve kültürlerin karışması zamanla Güney Mezopotamya'daki ilk şehir devletlerini oluşturuyor. Dönem dönem bu şehir devletleri arasında bölgeye hakim olmak için şiddetli mücadeleler yaşandığını da görüyoruz. Genelde Samilerin üstün çıktığı bu mücadelelerde Mezopotamyalılar da diğer bölgelere genişlemeye başlıyorlar ve yakın doğuda ilk büyük devletlerden birini kuruyorlar. Bu devlet de zamanla İran'ın batı düzlüklerine kadar yayılıyor. Ve bu Mezopotamya İmparatorluğu en sonunda Hazar Denizi ya da Kafkaslardan geldiği tahmin edilen ilkel ve göçebe Sümerlerle karşılaşıyor. Aslında ilkel kabileler arasında tampon görevi yapan Sümerler ne pahasına olursa olsun direniyorlar. İlk karşılaşmalarda kendilerinden teknolojik ve kültürel anlamda gelişmiş olan Mezopotamyalılar üstün geliyor ama zamanla esir ya da paralı asker olarak Mezopotamya kültürünü tanıyan Sümerler kendilerine gerekli olan askeri teknolojiyi de öğreniyorlar ve kendi kültürlerine uyguluyorlar. Zaman içinde gerilemeye başlayan Mezopotamya devletine üstün gelmeyi ve önce Batı İran topraklarını sonrasında da Kuzey Mezopotamya'yı almayı başararak fethettikleri bu bölgede ilk Sümer devletini de kuruyorlar. Sümerlerin M.Ö. 3300 ile 3000 yılları arasında bölgede en az 12 şehir devletine sahip olduklarını zaten biliyoruz. Tarihi bilgilerinizden sizler de mutlaka hatırlayacaksınızdır. Bu dönemde kentler genellikle sularla çevrili. Herkesin biliyorsunuz kendine göre bir tanrısı var. Ve yine her kentte en az bir tapınak mevcut. Şimdi Sümerlerin tarih sahnesine nasıl çıktığını genel hatlarıyla ele aldığımıza göre şimdi onların dünya tarihinde neleri değiştirdiğinden de biraz bahsedeyim istiyorum size ama ben bir nefes molası verirken siz de iki güzel şarkıyı dinleyebilirsiniz bu arada.

0: günle, güne günle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Türk-Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan, diplomatik ilişkilerimizin 100. yılına yaklaştığı bu günlerde ABD ile yakalamış olduğumuz ivmeyi ekonomi alanında da sürdüreceğimize, hep birlikte 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza gönülden inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, etrafımızdaki ateş çemberinde istikrarımızı hassasiyetle koruyarak, hiçbir şekilde riske atmayarak gücümüzü, ekonomimizi geleceğe taşımak zorundayız. Türkiye'yi sermaye içinde, nitelikli insan gücü içinde bir cazibe merkezi olarak konumlandırmak durumundayız dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yatırım vaadiyle 14 kişiyi yaklaşık 14 milyon lira dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. 10 şüphelinin de çeşitli suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. 33 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken soruşturma kapsamında 10 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Doğu Perinçek'in bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ABD ve İsrail'i hedef alarak baskılar, artan yaptırımlar ve zorbalıklar karşısında İran halkının direnişi daha da artacaktır. Asla başımızı eğmeyeceğiz ve diz çökmeyeceğiz dedi.
3: Spor.
2: Avrupa Spor Haftası kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde spor etkinlikleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Spor Haftası'nda 81 ilde park ve sokaklar başta olmak üzere sporun olduğu her yerde hareketlilik ve coşkunun yaşandığını belirtti. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş bronz madalya elde etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka oyuncu ve antrenörlerin geçmiş dönem alacaklarını ödeyip transfer yasağını kaldırdı. Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo futbol kariyerinde 1000. golünü atmayı ve milli takımda UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini söyledi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6730 lira 9 kuruş, Amerikan doları 48 lira 85 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 85 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 63 sent, bir bitcoin 84.372 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.251 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle Antalya'nın Doğu Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber 1-1-2.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13.
10: Reklam. Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
11: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
10: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
11: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
10: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
11: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
12: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.
11: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
1: Ergül, 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
11: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
0: Ergül, her nesil.
13: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
15: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
16: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
17: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
18: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
19: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
18: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
20: Çetinkaya'da fırsatlar yine peş peşe. Bebek mamaları, çocuk bezleri, bebek bakım ürünleri ve bebek gereçlerinde %30 indirim sizi bekliyor. Üstelik seçili konserve ürünleri, şekerleme ve sakız çeşitleri, bitki çayları, evcil hayvan bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mutfak ve ev bakım malzemeleri ile kozmetik ürünlerinde bir alana bir bedava. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
0: Çetinkaya.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
21: Reklamlar sona erdi.
0: Radyo Ülke,
11: en iyi müzik, en iyi program.
0: Radyo Ülke.

0: Adam.
1: Gül Güne Gül'le de bugün size Sümerleri anlatıyorum. Sümerlerin tarih sahnesine nasıl çıktığından bahsetmiştim. Şimdi de hani onların dünya tarihinde neleri değiştirdiğinden biraz bahsetmek istiyorum. İlk olarak size Sümerlerin inanç yapısından bahsedeceğim. Zira dini inançların kökeni Sümerlere de uzanıyor. Şehirlerin inşasından önce Sümerler büyük tapınakları inşa etmeye başlıyorlar. Bu dönemde gücü elinde tutan kişi bu tapınaklarda görevli olan baş rahipler ve onların tanrılarla doğrudan iletişim kurduklarına inanılıyor. Yani rahipler aslında tanrılar ve toplum arasındaki bağı temsil ediyor o dönemlerde. Ama ilk tapınakların ortaya çıkmasından yaklaşık 1000 yıl kadar sonra bu gelenek şekil değiştirmeye başlıyor. Güç tapınaklardaki rahiplerin elinden sarayda yaşayan kralların eline geçmeye başlıyor çünkü. Krallar muhtemelen askeri liderler ve oldukça zengin toprak sahibi insanlar olarak ortaya çıkmışlar. Rahiplerin üstlendiği ruhani görevleri de yavaş yavaş kendi bünyelerinde toplamaya başlıyorlar. Ve böylece Sümer toplum zirvesinde yarı ruhani bir rol elde ediyorlar. İşte bu şekilde dünya tarihindeki ilk krallar da ortaya çıkmış oluyor. Peki bütün bunları nereden biliyoruz derseniz, Sümerlerle ilgili en önemli şey aslında arkalarında bizlere bunları öğrenmemizi sağlayan yazılı tabletler bırakmış olmaları. Yazı gerçekten de dünya tarihinin en önemli buluşlarından bir tanesi. Hepimiz kabul ederiz bunu, değil mi? Bu konuda da anlatacaklarım var size şarkıların sonrasında.

0: Değil.
1: Gül güne gülle de bugün size Sümerleri anlatıyorum. Şimdi yazıdan da biraz bahsedeceğimi söylemiştim az önce. Yazı gerçekten de dünya tarihindeki en önemli buluşlardan bir tanesi. Günümüzde ancak yapay zeka çalışmaları ya da uzay araştırmaları yazının icadıyla karşılaştırılabilir. Çünkü yazı yoluyla insanoğlu bilgiyi ve tecrübeyi kendisinden sonra gelen nesillere aktarmayı öğretiyor. Bu da su götürmez bir gerçek sonuçta. Ayrıca yazı bazı işleri de oldukça kolaylaştırıyor. Zaten ilk ortaya çıkışı da ticari kayıtların tutulmasıyla ilgili. Sümer tabletlerinin bir bölümü kimlerin takasla neler kullandıkları, işte kimin kaç koyun verip kaç inek aldığı gibi bilgilerle dolu. Hatta hatırlarsanız geçmiş programların bir tanesinde paranın tarihinden bahsetmiştim size. Onu çok uzun uzadıya anlatmıştım. Onun için bugün yüzeysel geçmek niyetindeyim. Bunun yanı sıra hükümetin mali kayıtları da Sümer kil tabletlerinde oldukça fazla yer tutuyor. Eski Sümer'de kağıt henüz icat edilmedi biliyorsunuz. Bu yüzden insanlar bilgiyi yazıya dökmenin başka yollarını bulmak zorundalar. Sümerlerin de bunun için kullanmayı tercih ettikleri malzeme tahmin edebileceğiniz gibi kil olmuş. Yazma işlemi kil hafif nemliyken kamıştan üretilmiş sert bir çubukla yapılmış. Kil kuruduğunda da uzun süre dayanabilecek bir kayıt ortaya çıkmış. Ama Sümerlerin ardında bıraktıkları bu tabletleri tercüme etmek tabii biliyorsunuz günümüz arkeologları için oldukça zor. Bunun nedeni de Sümer yazısında 700'den fazla farklı sembolün bulunması ve bu sembollerin anlamlarıyla şekillerinin farklı şehirler ve bölgeler arasında değişmesi. Ayrıca yazının hangi zaman diliminde üretildiği de önemli, zira yüzlerce yıllık süre boyunca sembollerin anlamları pek çok açıdan değişiklik gösteriyor sonuçta. Yanıyor.

Hülgün Ögül'le de bugün Sümerleri konuşuyoruz. Geleceği inşa eden harika uygarlık hayatımıza ne gibi katkıları olmuş onu anlatıyorum size. Şimdi yazıdan bahsetmiştim hatırlarsanız az önce. Yazının icat edilmesi insanların sosyal hayatında tahmin edebileceğiniz gibi büyük çaplı bazı değişikliklerin ortaya çıkmasına yol açıyor. Yazı yazmak herkesin yapabildiği bir iş değil. Bu yüzden yazılı toplumsal bir sınıf ayrılığı oluşmasına tabii ki neden olmuş. Yazı yazabilenler ve yazamayanlar. Sümerlerden itibaren bu ayrım her dönemde de varlığını korumaya devam ediyor. Mesela Orta Çağ dönemine baktığımızda hem doğuda hem de batıda yazı yazıp okuyabilmek insanların sarayda görev alabilmeleri için öncelikli niteliklerden bir tanesi. Şu noktada hani durup neden bu kadar şey acaba Sümerlerin döneminde ortaya çıkmış diye düşünmek gerekiyor değil mi? Bir değerlendirme yapmak. Yaparız elbette ama iki güzel şarkımız sonrasında.

Gül Günegül'le de bugün Sümerleri konuşuyoruz. Şimdi acaba neden her şey Sümerler döneminde ortaya çıkmış, bunu da konuşacağız demiştim. Tarihte bir şeylerin ortaya çıkabilmesi ya da gerçekleşmesi için aslında ondan önceki bazı koşulların da gerçekleşmesi gerekiyor. İşte söz konusu dönemde de bu koşullar tarımsal gelişmeler ve ilk şehirlerin kurulmasıyla ilgili. Mesela Gül Günegül'le de bugün Sümerleri konuşuyoruz. Şimdi acaba neden her şey Sümerler döneminde ortaya çıkmış, bunu da konuşacağız demiştim. Tarihte bir şeylerin ortaya çıkabilmesi ya da gerçekleşmesi için aslında ondan önceki bazı koşulların

düşüncesini ortaya çıkarıyor. Böylece Sümerler yeni bir şey daha icat etmiş oluyorlar. Vergiler. Peki vergi kayıtlarını tutmak için neye ihtiyaç var? Tabii ki yazıya. Çünkü verilen ve alınan malların kaydedilmesi, mali kayıtların saklanması zorunlu bir hale geliyor. Ve bu yalnızca yazı yoluyla sağlanabiliyor. İşte medeniyet Sümerler tarafından böyle aşama aşama, adım adım inşa edilmiş. Daha fazlası da var. Yine şarkıların sonrasında. Daha

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
9: Reklam. Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
11: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
12: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en

0: uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
3: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat, Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
5: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo

Gülgün Ergül'le de bugün Sümerleri konuşuyoruz. Yazının icat edilmesi, ticaret, vergiler dedik. Aşama aşama, adım adım Sümerler tarafından medeniyet inşa edilmiş diye de ekledik radyosunu. Yeni açmış olan dinleyicilerimiz için de söylemiş olalım. Medeniyet aslında insanların ihtiyaç duyduğu şeylerin toplamı da diyebiliriz. Sümerler icatlarıyla insanların günlük yaşamlarında kullandıkları o kadar çok şeyin temelini atmışlar ki bugün bunların olmadığı bir dünyayı hayal etmek gerçekten imkansız. Yani dolayısıyla bundan binlerce yıl önce yaşamış olan Sümerlerin günümüzde yaşadığımız dünyayı inşa ettiğini söylemek çok da abartılı olmayacaktır diye düşünüyorum ben. Tıpkı bizim bugün yaptığımız bazı çalışmalarla geleceğe şekil verdiğimizi söylemenin abartılı olmayacağı.

Binlerce yıl önce Fırat ve Dicle Nehri'nin arasında büyüyüp gelişen Sümerleri anlatıyorum size. Belki de o dönemin en büyük medeniyetlerinden bir tanesi diyebiliriz. Tarihçi Noah Kramer'ın yazdığı bir eser var. Sümer halkının teknolojik icatlara karşı olağan dışı bir becerilerinin olduğunu söylüyor bu kitapta. Mesela seri üretim çömleklerden bahsedeyim size. Diğer antik halklar çömleği elleriyle yaparken Sümerler seri üretime geçmelerini sağlayan çömlek tekerini icat ediyorlar. Pensilvanya Üniversitesi Akdeniz Sanatı ve Arkeoloji bölümünden doktora adayı Reed Goodman'a göre bu icat Sümerlerin işçilerinin yiyecek payının konulması için yapılan ve bugünkü hani bu evlerimizde kullandığımız saklama kaplarının öncüsü sayılan kaplar gibi birçok sayıda ürünün çoklu biçimde üretilmesini sağlıyor. Yazıdan zaten bahsetmiştim. Sonra hidrolik mühendisliği konusunda da çok başarılılar. Taşan Fırat ve Dicle nehirlerinin suyunu nasıl toplayıp yönlendireceklerini öğreniyorlar o dönemde. Taşan suları içerdikleri zengin alüvyonla birlikte topluyorlar. Daha sonra bunu ekili tarlaları sulamak ve gübrelemek için kullanıyorlar. Kamış, palmiye gövdesi ya da çamurla inşa edilen kapları su akışını kontrol edebilmek için böyle açılıp kapanabilen barajlarıyla karma karışık kanal sistemleri tasarlıyorlar. Sonra araba da aslında Sümerler sayesinde hayatımıza girmiş diyebilirim. Çünkü Sümerler tekerlekli araçları icat etmiyorlar ama bir dizi hayvanı yönlendirdiği ilk iki tekerlekli arabayı bulanlar da yine Sümerler. Yani arabanın atası diyebiliriz onlar için. Sümerler tarafından Mezopotamya'da icat edilen basit iki tekerlekli arabanın maketini merak ediyorsanız internette görselleri de mevcut. Yine uzmanlar diyorlar ki Sümerler M.Ö. 3000'lerde bu tür ulaşım araçlarına sahiplerdi. Ama tabii bu araçlar hani sert toprağın üzerinde yolculuğu güçleştireceği için kent dışında dolaşmaktan ziyade törenlerde veya ordular için kullanıyorlarmış. Sabahtan da bahsedeceğim size tam bu noktada ama iki güzel şarkının sonrasında.

Gülgüne Gül'le de bugün size Sümerleri anlatıyorum. Ta Sümerler döneminden hayatımıza giren eşyaları konuşuyorduk en son. Sabanlardan bahsedeceğimi söylemiştim. Uzmanlara göre tarımda hayati bir teknoloji olan sabanı Sümerleri icat ediyorlar. Çiftçilere çeşitli saban türlerini nasıl kullanacaklarını açıklayan detaylı kılavuzlar da hazırlamışlar hatta. Kılavuzun yanı sıra ekinlerin yenmesini önlemek amacıyla yine saygı sunmak için tanrılarına okunacak duaları bile varmış. Dokuma atölyelerinden de biraz bahsedeyim dilerseniz. Orta Doğu'daki diğer kültürler topladıkları yünü giyecek için kumaş dokumakta kullanırken bu işlemi ilk kez endüstriyel boyuta ulaştıran yine tahmin edebileceğiniz gibi Sümerler. Sümerlerin yaptığı yenilik tapınaklarını dev fabrikalara çeviriyor. Kumaş yapmak için modern üretim şirketlerinin öncüsü oluyorlar. Büyük iş örgütlenmeleri geliştiriyorlar. Seri üretim tuğlalar da mesela hayatımıza onlar tarafından sokulmuş. Ev ve tapınak inşa etmede yaşanan taş ve odun kıtlığını telafi etmek adına kilden tuğla yapmak için özel kalıplar dökmüşler. Kili inşa malzemesi olarak kullanan ilk onlar olmasa da hani büyük miktarda tuğla üretip bunları büyük boyutlarda bir araya getirme becerileriyle geliştirilmiş bir yenilik. İnşa ettikleri yapılar hani taştan olanlar kadar sağlam olmasa da yine çok sayıda yapı inşa edip büyük şehirler kurmayı başarmışlar. Metalurji de onlar sayesinde hayatımıza girmiş. Hemen ondan da biraz bahsedeyim size. Bakır Geliştirme Birliği'ne göre Sümerler bakırı mızrak ucu, işte keski, bıçak gibi faydalı ürünler üretmek için kullanan ilk halklardan bir tanesi. Aslan başlı kartal gibi fantastik hayvanların betimlendiği tablolarda aslında çeşitli sanat eserlerinde de bakırı hep kullanmışlar. Tabii ki bundan çok daha fazlası var ama biliyorsunuz benim de programımın bir süresi var. Bugün de maalesef çok azaldı o süre. İki güzel şarkı da dinletmek istiyorum müsaadenizle size arada.

0: Gülgün'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Bugün 24 Eylül Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Ağustos ayında Mersin'de kurulan şirket sayısı 266 ve kapanan şirket sayısı ise 39 oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı artarken kapanan şirket sayısının azaldığı görüldü. Mersin'de polisin Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Aramalarda 257.762 adet sentetik ezza, 1265 adet uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda kokain, esrar, metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 80.000 TL ele geçirildi. Mersin'de şehir hastanesinin açık otoparkında park halindeki panel vanda 256.900 adet sentetik uyuşturucu hap, aracın sahibinin ikametinde ise 413 adet ekstazi ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada iki şüpheli tutuklandı. Mersin'de mide balonu taktırmak için geldiği özel bir hastanede hayatını kaybeden 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali Can Gül'ün ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 44 sayfalık raporda mide balonunun yemek borusunda şişirilmiş olmasının tıbbi uygulama hatası olduğu, balonun zamanında çıkarılmamasının da tıbben uygun olmadığı ve söz konusu tıbbi uygulama hatası ile Ali Can Gül'ün ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu belirtildi. Olay ile ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. Akdeniz sahillerini etkisi altına alan mikroplastik kirliliğine karşı Mersin Çevre Platformu CİMER kampanyası başlattı. Mersin halkına denizine sahip çık, CİMER'e yaz çağrısı yapıldı. Mersin'in Tarsus ilçesi Adana-Mersin otoyolu Üçtepeler mevkiinde meydana gelen trafik kazasında refüje çarpan sürücü Gökhan Dereli hayatını kaybetti. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Ahmet Refik Bey Caddesi'nde meydana geldi. Mersin'de öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Ekipler araçların uygunluk belgelerinden emniyet kemerlerine, yangın tüplerinden ilk yardım çantalarına kadar birçok noktayı kontrol etti. Tarsus'ta öğrencilerin güvenli ve huzurlu eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul güvenliği planlama ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Rosatom Genel Müdürü Mersin'de inşaat süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'ne ait kontrol odasının çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 23, en yüksek 30 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
4: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
5: Her nesil. Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül her nesil.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
5: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
7: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
5: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
7: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
5: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
8: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
16: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat, Ayvalık, Edremit.

0: Öztürk, Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan bu lezzeti...
1: ...kaktaki tüm yardımcılarınız, tadınızı kolaylaştıran evleri, ekrofenler, cılar ve binler...

0: Sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Silifke ilçesinde görev yapan 47 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Tüm ilçelerin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Seçer, Silifke bölgenin son yıllarda en çok gelişim gösteren yerleşim yerlerinin başında geliyor. Bundan dolayı 7,5 yıllık görev süremiz boyunca Silifke'de gerekli çalışmaları hakkıyla yerine getirdik dedi. Silifke'ye bağlı Arkum, Atakent ve Atayurt'un arıtma ve kanalizasyonu için hızlı bir şekilde çalışmaya başladıklarını dile getiren Seçer, yol konusunda da merkez kırsal demeden en kaliteli malzemeleri kullandıklarını kaydetti. Büyükşehir bütçesinin 1/4'ünü yol yapım birimine ayırdıklarını söyleyen Seçer, sorumluluk alanımız dışında kalan yollarda da çalışma yapabilmek için meclisten yetki aldık diye konuştu. Silifke'de imar planlarıyla da ilgili önemli yol kat edildiğini vurgulayan Seçer, 4 merkez ilçede 25-30 yıldır imar planları yapılamıyordu. Silifke de aynı şekildeydi. Biz bu planları yaptık ve kalan etaplarda tamamlanıyor. Çünkü Silifke çok büyüyecek. Sadece merkezde değil, kırsalda da iş düşecek. Daha fazla iş alanı ve istihdam imkanı doğacak ifadelerine yer verdi. Çevre dostu toplu taşıma araç yatırımlarının devam ettiğini kaydeden Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut otobüs filosunda toplam 430 araç bulunduğunu belirterek, bu araçların 205 tanesinin CNG yakıtlı ve çevre dostu otobüs olduğunu ifade etti. Kent genelinde 18 adet elektrikli otobüsün de hizmet verdiğini belirten Seçer, Clio dahil edilen otobüslerin havayı kirletmeyen, çevre dostu ve yakıt tasarrufu sağlayan araçlar olduğunun altını çizdi. Son 7,5 yıldır Mersin'de çağdaş, güvenilir, konforlu ve süratli ulaşımı sağlayarak Mersin'in sosyal hayatının da canlanmasına katkı sağladıklarını vurgulayan Başkan Seçer, tüm yaş grupları için daha çeşitli, güvenilir, uygun fiyatlı ve erişilebilir hareketlilik seçenekleri sunmanın da görevleri olduğuna dikkat çekti. Seçer, vatandaşların hiçbirini geride bırakmadan, fiziksel veya dijital hiçbir engel oluşturmadan çözümler sunmayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Balıkçılık sektörünün Mersin'de önemli olduğunu söyleyen Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından küçük ölçekli balıkçılara verilen desteğin artarak devam edeceğini söyledi. 2026 yılı sonuna kadar Akdeniz, Silifke, Erdemli, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde toplam 400 balıkçının bu desteklerden faydalanacağını dile getiren Seçer, söz konusu proje maliyetinin ise 6 milyon 461 bin lira olduğunu ifade etti. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi, Uluslararası Demokratlar Birliği, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği ve ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi tarafından Guatemala'da düzenlenen etkinliğe katıldı. Erdoğan, günümüzde bireylerin kendilerini birden fazla ülkeye ait hissetmeleri gayet doğaldır. Burada esas itiraz edilmesi gereken bir göçmenin yaşadığı topluma entegre olabilmesi için ondan kökenlerini inkar etmesini beklemektir. Müslümanlar entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan uzman çavuş Coşkun Sevim'in şehit olduğunu bildirdi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tera Holding Yönetim Kurulu üyesi Abdülkadir Özkan ile Doğa Sigorta'nın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakimlikte sorgusu süren 3 şüphelinin de tutuklandığı öğrenildi. İstanbul'da DEAŞ ve El-Kaide silahlı terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik liderler düzeyinde üçlü toplantının Türkiye'de düzenlenmesini destekliyoruz dedi. Avrupa Birliği üyesi 27 ülke ile aralarında İngiltere, İsrail, Japonya, Güney Kore ve Avustralya'nın da bulunduğu 51 ülke Rusya'ya tam, derhal ve koşulsuz ateşkesi kabul etme çağrısında bulundu.
1: Spor.
0: Avrupa Spor Haftası kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde spor etkinlikleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Spor Haftası'nda 81 ilde park ve sokaklar başta olmak üzere sporun olduğu her yerde hareketlilik ve coşkunun yaşandığını belirtti. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş bronz madalya elde etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka oyuncu ve antrenörlerin geçmiş dönem alacaklarını ödeyip transfer yasağını kaldırdı. Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo futbol kariyerinde 1000. golünü atmayı ve milli takımda UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6730 lira 9 kuruş, Amerikan doları 48 lira 85 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 85 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 63 sent, bir bitcoin 84.372 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.251 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
4: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
3: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
4: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
3: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
4: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
5: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
6: Eski
5: eski yatağını getir, yeni yatağını götür
6: Ergül.
7: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
6: Her nesil.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül. Her nesil.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
13: Denize çek gönder, denize çek gönder.
14: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
15: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
16: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
15: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
16: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
15: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
17: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
18: Çetinkaya'da Eylül fırsatları devam ediyor. Gıdadan içeceğe, temizlikten kişisel bakıma kadar birçok seçili üründe ikinci ürün %50 indirimli. Üstelik makarna sevenlere özel fırsat. Makarnalarda 5 al 4 öde. Sepetinizi doldurun, bütçenizi koruyun. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
19: Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
20: Reklamlar sona erdi.
21: Radyo Ülke.
22: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Gündem, Mersin'in gündemini belirliyor.
23: Saat 11.18'de sizlerleyiz.
24: 106.5 Radyo Ülke'desiniz. Yerel Gündem'e başlıyoruz ve bu haftada Sayın araştırmacı yazar Abdullah Ayan'la birlikteyiz. Yeni sezona da başlıyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz.
25: Merhaba, hoş bulduk.
24: Evet, yeni sezona başlayacağız. Geçen sezon en son programda ne konuştuysak kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz.
25: Yani sanki bu, bir hafta sonrası.
24: Evet, sanki bir hafta sonra geçen hafta program yaptık da kaldığımız yerden yine devam ediyormuşçasına bir durum var. Ya size biraz eskilerden sorayım. Mersin'in genel durumu hep böyle miydi? Yani böyle bir kısır döngü içerisinde miydi?
25: Elbette değil. Mersin çok canlı, çok hareketli, sürekli dış dünyayla bağlantıları olan, Türkiye'deki İstanbul ve İzmir'i saymazsak en önemli, yani Antalya falan daha köyken, Mersin bir dünya kentiydi. Gerçek anlamda bir dünya kenti. Hani o slogan olarak her belediye başkanı dünya kenti iddiasını ortaya atar ya. Ekonomisi itibariyle dünya entegre olmak zorunda olan zaten bir kentti. Genç bir kent. Daha emekleme çağında pek çok dış dünya ile olan bağlantısını sağlamış. Konsolosluklarla, ticaret odasının kurulmasıyla, belediyesiyle, pek çok altyapısıyla dünya kenti olmaya aday, Beyrut'a alternatif olarak nitelendirilebilecek olan bir kentti. Dış dünyayla bağlantılı olduğu için de dış dünyadaki her olaydan etkilenirdi. Yani seninle daha önce yaptığımız söyleşilerde göçten bahsediyorduk, bir takım kaotik tablolardan bahsediyorduk. Onların hepsinin Mersin'e bir yansıması olmuştur. Yani Suriye göçünü saymazsak Anadolu'nun başka hiçbir kentine Mersin kadar göç etkili olmamıştır. Bütün Orta Doğu'daki olaylardan doğrudan doğruya Mersin gerek sermaye bakımından gerek insan göçü bakımından çok hareketli ve kente dinamik kazandıran bir gelişmeler ağı içindeydi. Ne yazık ki bugünkü kısır döngüye bakıyorum. Dünyayı sadece izlemekle kalan, izlemekle yetinen, onun dışında çok da fazla aktivitesi olmayan bir üzerine ölü toprağa serpilmiş bir kent. Yani bir limana mahkum olmuş. O limanın çerçevesi içine, kısır çerçevesi içinde kalmış. Liman ne kadar büyüyebilirse Mersin o kadar büyüyebileceğine göre, yani limanı çıkarırsan Mersin'den geriye zaten bir şey kalmaz. O liman ne kadar büyüyebilirse o çapta hareket edebilecek olan bir kent, bu liman bize yeter anlayışıyla gelen olan kiracının tavrıyla tamamen ona mahkum hale gelmiş olan bir tablo ile karşı karşıyayız.
24: Aslında liman Mersin'e yeter dediğiniz gibi. Limanla büyüyen bir Mersin. Fakat son yıllarda büyümeyi paylaşmayan bir liman. Büyümeyi paylaşmadığı için kent de bu paydan istediği şekilde büyüme fırsatını yakalayamıyor. Bu şekilde yorumlayabilir miyiz bunu?
25: Şimdi tabii ki o şekilde yorum zaten oraya çıkıyor. Bütün kapılar oraya çıkıyor. Liman büyürse Mersin büyür, liman küçülürse Mersin küçülür. Liman kendi gündeminde kısır döngüsünde kalırsa Mersin de o kısır döngüde kalır. Mersin'den limanı ve limanı çıkar zaten geriye bir şey kalmayacağını yıllardır iddia eden bir insan olarak söylüyorum. Limanda da belki değiniriz, çok ağır bir tablo var önümüzde. Evet. Çok ciddi sorunlar var Narenciye'de. Tarihte bugüne kadar görmediğimiz ciddi sorunlar var. Yani şöyle söyleyeyim, Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde tek ihracat pazarımız olan Rusya'nın yarattığı pazar yokluğu, o konuda yeni bir pazar arayışına girememe karşımıza hangi tabloyu çıkardıysa bugün ondan da ağır, çünkü dış dinamikler itibariyle çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Pazar bulma konusunda çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Sovyetler Birliği dağıldığında Sovyetler Birliği'ni temsil eden Rusya'ya karşı olan bir bağımlılığımız vardı. Onun sorunları vardı. Oysa bugün Karadeniz'de artık hiçbir Narenciye gemisinin Rusya'ya, Ukrayna'ya, diğer ülkelere yanaşamaması nedeniyle ciddi bir kaotik tabloyla karşı karşıyayız. Ve üzerine gelen pek çok sorun var. Onlara değineceğiz. Ama liman konusunda şunu söylemem gerek. Dün haberler yer aldı. Hadi gündemi yeniden ortaya koyalım. Yani o kaotik denge içinde gündemi yeniden belirleyelim. Ulaştırma Bakanı'yla Mersin Liman İşletmecisi, benim deyimim ve limanı kiralamış olan şirketin temsilcileri Ulaştırma Bakanı'yla doğrudan doğruya direkt bir toplantı yapıyorlar.
24: Bu arada söylediğiniz cümlenin içerisinde şu çok önemli, kiracı.
25: Kiracı tabii, yani Mersin adına hiçbir karar verme hükmü olmayan, eninde sonunda pılısını pırtısını toplayıp gidecek olan, belki iktidar değiştiğinde, belki başka olaylar nedeniyle sonuçta tekrar kamuya dönebilecek olan bir limandan bahsediyoruz. İstediği kadar uluslararası sözleşmelere dayandırsın, o uluslararası sözleşmelerin gün gelir pek de fazla hükmünün kalmadığı bir tabloyla da karşılaşabiliriz. Şimdi liman otoritesi gidiyor, Ulaştırma Bakanı ile Ankara'da bir toplantı yapıyor. Limanda düşünülen, tasarlanan, o toplantıya ihtiyaç duyduğu ne varsa doğrudan doğruya Mersin'i ilgilendirir. 2 milyonluk bir kentten bahsediyorum. 2 milyon kentte 5 yaşındaki çocuktan 70 yaşındaki emekliye kadar limanla ilgili atılacak her adım Mersin'i ilgilendirir. Ama o 2 milyonun dışında çok daha fazla ilgilenmesi gereken iş insanları var. Bu iş insanlarını temsil eden kurumlar var. O kurumlar bu toplantının neresinde?
24: Yoklar.
25: Ben son 5 yılda bu kadar Ulaştırma Bakanı değişmesine rağmen şu soruyu dönüp sorma hakkını kendimde buluyorum. Eski dönemlerde Tüzmen, Zafer Çağlayan dönemlerinden bahsetmiyorum. O dönemlerde farklı bir sinerji vardı Mersin'de. Ama son yıllarda ortaya çıkan tablo bize şunu gösteriyor. Hiçbir kurum, hadi adını da verelim, bu kentin en büyük çatı örgütüdür. Ticaret Sanayi Odası. Doğru mu?
24: Tabii.
25: Yani MESİAD'ı, MÜSİAD'ı, adını ne koyarsan koy, bütün diğer topluluklar Deniz Feneri olarak Ticaret Sanayi Odası'na bakarlar. Borsa da oraya bakar. Deniz Ticaret Odası da oraya bakar. Ankara'da yapılan toplantıda Mersin'le ilgili hangi proje konuşuluyor ki sizi çağırmıyorlar? Neredesiniz? Ve ben hiç kimsenin benim dışında çıkıp ya bunlar acaba Mersin'le ilgili ne konuşuyorlar, ne tasarlanıyor, mutfakta ne pişirilecek konusunda ben bir kaygı duyduklarını da görmedim, duymadım. Benim dışında bir tepki veren de olmadı. Aslında o toplantı kimsenin ilgisini de çekmedi.
24: Nezaket görüşmesi falan mı zannediyorlar acaba?
25: Nezaket görüşmesi nasıl olur? Yani liman otoritesi 2007'den beri orada oturuyor. 20 yılı oldu. Ulaştırma Bakanı desen dün atanmadı ki bugün nezaket ziyareti. Nezaket ziyareti olsa nezaket ziyaretine bir kiracının ötesinde kalkıp Ticaret Sanayi Odası'nın heyet olarak gitmesi lazım. Gerçekten şaşkınlık içindeyim. Ve işin ilginci, hiç kimseden de benim dışında bir tepki de görmedim. Acaba ben mi yanlış düşünüyorum diyorum. Yok, benim açımdan herhangi bir sorun
24: görüşmeye
25: yok.
24: Dair herhangi bir açıklama da yapılmadı.
25: Hayır
24: aslında.
25: Yapılmadı.
24: Yani
25: zaten ilginç kılan o. Hı-hı. Yani o toplantıdan sonra biz Mersin Limanı'nı 10 milyon konteynere çıkarma hedefinde yeni projeleri konuştuk dense, dönüp Mersin'e sorarız 10 milyon konteyner kapasitesine ulaşacak olan bir limanla ilgili sizin düşünceniz nedir diye sorarız. Yok, hiçbiri yok.
24: Yıllarca Mersin kamuoyu biliyorsunuz Kapılar Projesi başlığı atınca gerçekten çok süslü bir cümle. Kapılar Projesi ile oyalandı. Kapılar Projesi
25: dediğinde
24: evet.
25: 24 saat ana güzergahımızı Mersin Tarsus arasındaki ve Mersin Adana arasındaki yolumuzu işgal eden, orada sürekli olarak beklemek zorunda kalan konteyner ağının tek kapıyla ya da kapılar projesiyle ikinci, üçüncü güzergahtan limana alınmasıdır. Başka bir şey
24: ama
25: değildir.
24: Ama bu da başarılamadı. Onu söyleyeceğim. Yani şu an baktığınızda insanlar, özellikle Mersin Tarsus arasında kullanan insanlar şikayet ediyor. Çünkü hakikaten çok ciddi bir trafik yükü, çok ciddi bir kaos var. Yani o, şunu söylemek istiyorum. Liman 20 yıldır kiracı. Söylediği hiçbir şeyi katkı anlamında yapamıyor. Artı baktığınız zaman ortaya koyduğu o süslü cümleleri de dolduramıyor.
25: Ya şimdi Kapılar Projesi ne yaptı? C kapısı ya da D kapısı dediğimiz kapılardan, yani artık Mersin içinde kalmış olan İnönü Bulvarı üzerinde, hadi bahsedelim, serbest bölgeyle eski adliye arasında kalan ya da liman işletmesinin idari binasının arasında kalan bölgedeki kapıları biraz öteye itti. Bu neye benziyor biliyor musun? Yani sen alıp sorunu çok daha kaotik biçimde başka bir yere gönderiyorsun. Yıllar önce, Allah selamet versin, 80'den önce sürekli cezaevlerinde isyanlar çıkardı. Mersin'de de böyle 10 gün üst üste isyanlar çıktı. Her isyanda da işte adı Urfa canavarı dedikleri biri çıktı, bir cinayet işledi cezaevinde. Sonra Tarsus canavarı dedikleri biri çıktı, bir cinayet işledi. Bir kokteylle bir toplantıda cezaevi müdürü de gelmişti. Sordum ona, ya dedim, ne oluyor cezaevinde? Dedi ki, sorunları çözdük. Nasıl çözdünüz dedim. Urfa canavarını Urfa'ya gönderdik dedi. Tarsus canavarını da Tarsus'a gönderdik. Şimdi sorun çözersin.
24: Arabaya binmezseniz trafik sorunu da çözülür.
25: Çözülür tabii, yani okullar olmasa marifine güzel idare ederiz.
24: Gerçekten enteresan. Serbest bölge dediniz, aklıma şu geldi. Hani şimdi Kapılar Projesi birçok sorunu çözmediği gibi serbest bölgeyi de ayrıca konuşmak lazım. Orada da işte artık yerimiz dar, biz genişlemek istiyoruz deniyor ama
25: genişleyecek bölge yeri, gerçekten nereye genişleyecek?
24: %100 dolu mu? %100 doluysa bu kadar, hayır, problem
25: hayır,
24: niye?
25: Hayır, dolu olsa bile nereye genişleyecek? Hadi dünyadan çok büyük talepler var diyelim. Serbest bölge 550 dönümlük bir alana sıkışmış bir bölge. Bunu 1500 dönüme çıkaramazsın. Nereye doğru büyüteceksin?
24: Şunu söylemek istiyorum. %100 doluyuz demek gerçekten oranın çok verimli olduğu anlamına mı geliyor? İş yerleri gerçekten tam çalışıyor mu?
25: Şimdi şöyle, serbest bölgeyle ilgili ben ümit varım. Neden ümit varım? Mısır'a giden bütün tekstilciler vardı hatırlarsan, evet, geçen sene evet, bütün evet. konuşmalarımızda yer alıyordu. Serbest evet. bölgeye boşaltıp gitmişlerdi. Duyduğum kadarıyla son zamanlarda telefonlar almaya başlamışlar. Mısır'dan pılınızı pırtınızı toplayın tekrar dönün. Ve o dönüşler başladı. Kayseri'deki bir iki şirket dönmeye başladı. Şimdi rakamları okumak ayrı bir hüner ister. Rakamlara bakarsın, ha Mersin ihracatı patlamış dersin, çatlamış dersin. Ben son Eylül rakamlarını, Ağustos rakamlarını irdelerken bir şeye dikkat ettim. Dikkat çektim. Mersin'de evet bir ihracatta artış var. Ama ihracatı artıran iki tane kalem var. Bir yaş meyve sebze, ikincisi tekstil. Tekstilde inanılmaz bir sıçrama olmuş. Tekstildeki bu inanılmaz sıçrama, yani %100 artmaz bir tekstil durup dururken. Orada yapısal ciddi bir sorun, ciddi bir gelişme olmuş olmalı. O gelişme acaba kalıcı mı, geçici mi? Eylül ayında o rakamları tekrar göreceğiz. Eğer Eylül ayında da bu ihracat artışı devam ederse tekstilde, o zaman önemli bir gelişme var Mersin adına. Ya da Mersin'deki ihracatçı birliklerinde kayıtlı olan şirketler adına. Eğer öyle bir şey varsa gerçekten bir ters dönüş, yani geri dönüş mekanizması başlamış olabilir. O zaman serbest bölgede yeniden bir canlanma olur. Ama serbest bölgeyi serbest bölge olmaktan çıkardık zaten. Serbest bölge dediğin kendi başına ekonomik kuralları olan, kendi başına uygulamaları olan, kendi başına hareket edebilen özerk bölgelerdir. Ben Mersin serbest bölgesinin ya da Türkiye'deki hiçbir serbest bölgenin özerk konumda olduğunu düşünmüyorum. Sadece ve sadece bir takım gümrük uygulamaları ile ilgili bir rahat nefes alınması gereken bir yer olarak görüyorum. Ama orada da hiçbir cazibesi kalmadı serbest bölgenin.
24: Kalmadı. Dolayısıyla zaten dediğiniz
25: öyle
24: gibi
25: bir yer sorunu, yani yer okul, sorunu yok. Okulları kapattık, Maarif idare edebiliriz.
24: Mevcut sorunları aslında çözmek gerekiyor. Ona bakarsanız sürekli organize sanayi bölgesi açmak için uğraşıyoruz. İşte sürekli yoğun talep var diyoruz. İşte yeni OSB açmamız lazım, bize yer lazım ediyoruz ama öte yandan da işte verimli tarım arazilerini heba ediyoruz.
25: Ne yazık ki, ne yazık ki öyle.
24: Bir dengesizlik.
25: Şimdi bu limanla ilgili bir konuya daha dikkat çekeyim, sonra geçeriz tarıma. Ticaret Sanayi Odası'nın seçimleri yaklaşıyor. Önümüzdeki cumartesi bir seçim yapılacak. Seçimden önce çok büyük bir talihsizlik yaşandı. Ne yazık ki oda başkanı tutuklandı.
24: Evet.
25: Şimdi Ticaret Sanayi Odası'nın arkadaşlarım beni de arıyorlar. Yani aday olmak isteyenler, meclise girmek isteyenler ya da şimdiden meclise girmiş de başkanlığa adaylık gibi hareket eden arkadaşlarım beni de arıyorlar. Şunu merak ediyorum. Gerçekten ana konteyner limanının Mersin'e gerekliliği konusunda adayların herhangi birinde oluşmuş bir fikir var mı? Çok emin değilim. Proje görmüyorum. Yani Mersin'i ayağa kaldırabilecek, Mersin'i bu ölü toprağın üzerinden atıp gerçekten canlandırabilecek, gerçekten başka bir aşamaya sıçratabilecek bir gelişme var mı? Görmüyorum orada. Yani gördüğüm kadarıyla 3 tane hesaba dayanıyor Ticaret Sanayi Odası bugün. Meclis toplantılarından sonra verilecek olan yemeğe katılmak, silah ruhsatı almak, İşte 4 yılda bir iki kere hakkı var her meclis üyesinin yurt dışına geziye gitmek. Onun dışında ben gerçekten bu kent için, bu kentin dinamikleri için bir şeyler yapmak isteyen çok sayıda insan olduğunu görüyorum. Ama ortada ben bir proje görmüyorum. Ya vaatleriniz nerede? Siz, tamam sizi seçeceğiz. Gideceğiz cumartesi günü, oy kullanacağız, sizi seçeceğiz. Milletvekillerine sorduğumuz gibi. Peki siz o meclise girdiğiniz vakit ne yapmayı düşünüyorsunuz? Nasıl bir hareket tarzı? Mesela şunu beklerdim ben. En azından bir iki kişiden. Vallahi de billahi de ben seçilirsem üye aidatlarıyla toplanan paralardan verilen yemeklere katılmayacağım. Bu bir vaat. Çok basit, sembolik bir vaat ama bir vaat. Ya da ben Ticaret Sanayi Odası meclis üyesi olarak üye aidatlarından toplanan paralarla yapılacak olan yurt dışı gezilerle kendi paramla gideceğim.
24: Bu da birçok kişi rahatsız edecek. Yani, dolayısıyla.
25: Yani baktığın zaman. O zaman neyi konuşuyoruz? Yani bir takım kişiler rahatsız olacaklarsa.
24: Öyle. Bir genel kurul yapmaya karar verdik şirketimizle ilgili. Yaptık. Önümüze dediler ki önce aidatlarınız var. Aidatlarınızı ödeyin. Gittik aidatlarımızı ödedik. Tamam aidatını ödedin de işte bilmem ne evrak var onu ödeyin. İşte ondan sonra ne diyorsun? İşte şu kağıt için şunu ödeyin. Yani dediğiniz gibi üyeyle ilgili aslında üye odaklı bir durum söz konusu değil.
25: Ya şimdi kamuoyundan bizi dinleyecek olan insanlar mutlaka vardır. Yani biz bize sohbet etmiyoruz. Eninde sonunda bu radyoyu açıp bu insanlar ne diyorlar diyenlere bir şeyin altını çizmem lazım. Madem ki yurt dışı gezi, yemek ve silah ruhsatı, ki herkesin silah ruhsatı gibi bir sorunu da yok. Yani herkes silah almak, beline takıp dolaşmak zorunda da değil bildiğim kadarıyla bu kentte. Peki bu kadar basitse ve sonuçta siz oraya bir kamu hizmeti yapmak amacıyla geliyorsanız, bir grupta rakip olan iki şirketin, iki kişinin neden 55'er tane fiktif şirket kurduğunun cevabını merak ederim. 55 tane fiktif şirket. Şimdi sen sonuçta radyo ülke olarak herhalde bir şirketiniz vardır. Yani tabii, fatura tabii, kesiyorsunuz.
24: Tabii, şirket olmak zorundayız.
25: Reklam alıyorsunuz, ilan topluyorsunuz falan filan. O şirketin kuruluşunun ya da o şirketin yıllık maliyetinin ne olduğunu en iyi sen bilirsin.
24: Tabii.
25: Öz kardeşin olsa muhasebeciye bir para ödemek zorundasın. Kesinlikle. Ticaret sanayi odasına aidat olarak bir para yatırmak zorundasın. Herhangi bir belge almaya giderken yine bir para yatırmak zorundasın. Maliyeye kaydolmak zorundasın. Maliyeye gidip en azından benim adresim şuradadır diye bir kayıt tutanağı bunların hepsi bir maliyet. Neden bir kişi 55 tane sırf oy kullansın diye fiktif şirket kurar?
24: Bu aslında yani ciddi bir nokta. Demek ki başka hedefleri var, başka fiktif, niyetleri var.
25: Fiktif diyorum. Yani aynı şurada Radyo Ülke'nin yer aldığı tabelanın altında 55 tane şirketin, yani Lüksemburg'daki o paravan şirketlere döndü.
24: Ama dediğiniz gibi o 55 şirketin de 55 tane masrafı var.
25: Maliyeti var.
24: Evet. Bunu bile göze alıyor.
25: Evet. Evet. Onu söylüyorum.
24: Yani şimdi başa dönüyoruz. Tüm bunlar... gidecekleri yemek alacakları silah ruhsatı ve gidecekleri yurt dışı gezisi için mi?
25: Başka ne olabilir diye.
24: Sonuçta yani, bir hizmet yok çünkü.
25: Yani ben 55 yıldır bu işlerin içindeyim. Başka da ticaret sanayi odasının herhangi bir yaraya şimdi eski zamanlar olsa 1950'ler 60'lar olsa şu var. Orada gerçekten ticaret sanayi odalarının çok önemli bir fonksiyonu vardı. Neydi o fonksiyon? Dövizi sadece Merkez Bankası'ndan alabilirdiniz. İthalatçı olarak. İthalatçı olarak Merkez Bankası'ndan alacağınız o dövizi alabilmeniz için ticaret sanayi odasından permi dediğimiz bir belge almanız lazım. Evet bu adam akü imalatçısıdır. Mersin'de o sırada akü fabrikaları vardı ya da çeşitli farklı fabrikalar vardı. Evet bu adam akü üreticisidir. Bu adamın dövize ihtiyacı var akü üretebilmesi için. Size bir belge verirdi. O belgeyle giderdiniz Merkez Bankası'ndan döviz alırdınız. Merkez Bankası'ndan aldığınız dövizle kara borsa döviz arasında da şimdiki mesela 50 liraysa döviz, Merkez Bankası size o dövizi 30 liraya verirdi. Orada gerçekten büyük oyunlar dönerdi. Ya da o ithal permininiz yoksa mesela araba lastiği ithal edemezdiniz. Araba lastiği ithal etmeniz için permiyi kimin vermesi lazım? Ticaret sanayi odasının vermesi lazım. Araba lastiği permisi aldığınız takdirde bırak senin ithal etmeni gidip o permiyi sattığın takdirde dahi çok büyük paralar kazanabilirdin. 50'ler, 60'lar, 70'ler, 80'e kadar, 24 Ocak kararlarına kadar böyle sürdü devran. O devranda evet ticaret sanayi odalarında yönetimde olanların ya da yönetime egemen olanların, karar vericilerin, o permiyi dağıtanların bal tutan parmağını yalar vardı. Şimdi öyle bir şey de yok.
24: Bir o kadar da tartışmalar var. Yani gerçekten tezat bir durumla karşı karşıyayız. Şu an öyle bir gücü de yok. Biz acaba çok anlam mı yüklüyoruz? Çok şey mi bekliyoruz? Ya da Sayın Abdullah Ayhan MTSO başkan olduğu zaman etrafındakiler için söylüyorum. Tamam Mersin kurtulacak mı diyoruz?
25: Hayır. Kendisi kurtulacak. O arkadaşlar protokola katılıyorlar.
24: Evet.
25: İşte her yere davet ediliyorlar. Şimdi sen bazen eskiden şeye katıldığım vakit canlı yayınlara, televizyonlarda abi altına ne yazalım adını? Ya prof yazması lazım ki bu adam profmuş. Yani
24: sözü dinlenir.
25: Sözü dinlenir. Halbuki profların çoğuna ders verecek konumdayım o şey itibariyle, konuşulacak konu itibariyle. Ya da abi senin mesleğin ne? Titrin ne? Altına yazılması lazım işte. Ya bir dernek başkanı ya dernek yönetim kurulu üyelerini çok fazla şey etmiyorlar, kahve almıyorlar da. Şimdi bunlar gerçekten birilerinin etiket olarak kullandığı şeylerdir. Ya ben hatırlarım eskiden devlet ihalelerine girmiş adam tahakkuk etmesi gereken bir parası var ama parası bir türlü ödenmiyor. Giderdi kartvizit koyardı. Kartvizitte şu yazılıdır. Son 25 senede çok sık karşılaştığım için örneği vereceğim. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı.
24: Aday bile olamamış.
25: Hayır, aday olsa zaten bileceğiz onu yani. Adaylar belli. Aday adayı. Aday adayı titrinden dahi tahakkukunu hızlandırma umuduyla girip sırf aday adayı, yani kendisi de aday olmayacağını biliyor. Ama aday adayı olmak da bittir. Yani Mersin'de şimdi kimsenin tavuğuna kiş demeyeyim ama böyle isimler var.
24: Hayır, hatırlayın o belediye seçimlerinde, milletvekili seçimlerinde özellikle kamuda çalışan birçok kişi tamamen dediğiniz gerekçelerle aday adayı oluyor.
25: Çünkü
24: zaten aday yapmayacaklar.
25: Çünkü aday adayı olduğu vakit öğretmense okul müdürü oluyor.
24: Tabii.
25: Okul müdürü ise Milli Eğitim Müdürlüğü'ne soyunuyor.
24: Bir beklenti içerisinde. Mersin'de liman evet önemli ama limon da bir o kadar önemli. En son yapılan açıklamada değişmiş olabilir. Dalında 9 lira, manavda 40 lira, pazarda 40 lira, marketlerde 100 lira, 110 lira vesaire. Yani 9 liraya gerçekten o ürünü üreticinin o dalından vermesi bedava anlamına geliyor. Şimdi o adam onu 20 lira yapsa biz 200 liraya yeriz. Öyle de bir makas var maalesef.
25: Şimdi Narenciye'nin 1990'lardan itibaren o Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Sovyetler Birliği döneminde çok kolaydı işler. Narenciye üretirdiniz. Mersin'den 5 firma gider Rusya'ya bütün limonu satardı. O limonu siz Rusya'ya gönderirdiniz. Gider Merkez Bankanızdan paranızı alırdınız. İş kolaydı. Pazar alternatifi arama gibi bir derdiniz yoktu. Zaten pazar hazır. Hangi ürünü, hangi limonu gönderirseniz gönderin zaten sorun yok. Gelip Rus eksper size bu mal iyidir dediği takdirde o eksperle yaptığınız temaslar çerçevesinde, ilişkiler çerçevesinde çöp de gönderseniz, limon da gönderseniz geçer giderdi. Ama 90'dan sonra işler zorlaştı. Ve dikkat et, bir süreliğine neyle ayakta tutmaya çalıştık? İşte Ali Er'in zamanını hatırla. Her sene gider bir masaya yumruğunu vurur. Siyasetçinin de gücü vardı o tarihlerde, bir etkisi vardı. Yani şu andaki milletvekillerinin gidip yumruk vuracakları masa yok. Gidip dertlerini anlatabilecekleri muhatapları yok. Ne Tarım Bakanı, ne Maliye Hazine Bakanı, ne Başbakan zaten yok. Köşke ulaşmaları çok güç. O nedenle hiç kimsenin derdini anlatacak bir mecali yok. O zamanlar bir fon hikayemiz vardı. Hatırlarsan $50, $100 bir fon verilirdi. Ama bu palyatif bir çözümdü. Şu anda o palyatif çözümden de uzağız. Ve Türkiye'de birazdan rakamlarını vereyim. Haftaya da devam edelim. Çünkü bu Mersin'i ilgilendiren liman kadar önemli bir konu. Rakiplerimiz ne noktaya geldiler, biz ne duruma düştük noktasını konuşmamız lazım. Halen daha bizim alternatifsiz tek bir pazarımız var Rusya.
24: Burada ben bir parantez açayım.
25: Alternatif çözümden de uzağız. Ve Türkiye'de birazdan rakamlarını vereyim. Haftaya da devam edelim. Çünkü bu Mersin'i ilgilendiren liman kadar önemli bir konu. Rakiplerimiz ne noktaya geldiler, biz ne duruma düştük noktasını konuşmamız lazım.

0: nerede değişti? Tabii bunlar yapısal sorunlar. O Rusların ne kadarı bu memleketten, bu memleketin fiyatlarından şu anda memnun? Kaç tane Rus biliyorum, bir an önce benim bu evi satıp gitmem lazım. Çünkü çok ucuz ülkeler var. Türkiye çok pahalı.
1: Tabii.
0: Mesela Tayland var, Vietnam var. Bir sürü alternatif ülke var Güneydoğu Asya'da ve kıpır kıpır hareketin olduğu, her türlü rahatlıkla hayatını idame ettirebileceği ülkeler bunlar. Türkiye'ye kilitlendi kaldılar. Türkiye bir ara gerçekten çok cazipti. Yani ev fiyatları uygundu, gıda erişilebilir, gıda uygundu. Neyi kaybettik biliyor musun Serkan Türkiye'de? Fiyat algısını kaybettik.
1: Evet. Sadece ucuza bakıyoruz. Acaba daha ucuz.
0: Ucuzun neyin ucuz, neyin pahalı olduğu da bilinmiyor. Evet. Şimdi giriyorum pazara, domates 15 lira. 2 sene önce de 15 liraydı domates. 2 senede her şey neredeyse 2 katına katlandı. Domates aynı fiyat. Ya da bir örnek vereyim, bu seneden gerçekten çok beni üzen bir örnektir. Ya kiraz gibi alın teri, göz nuru, tane tane toplaman gereken, parmağın biraz sert dokunsa elinde kalabilecek olan bir ürünün toplama maliyeti, sadece toplama maliyeti 40 lira. Yani bedava versek o ürünü, toplaması 40 lira. Pazara gelip pazara değer alması, firesi falan filan bir yana 60 lira, 30 liraya düştü kiraz. Şimdi o kiraz üreticisinin kaç tanesi gelecek sene ayakta kalabilir? Ya da kaç tanesi ağacı keser, bir daha biz kirazı bırak dalda görmeyi, belki yurt dışından, Arjantin'den, oradan buradan ithal edilirse paketlerde 100 gramlık olarak nostaljik bir meyve olarak görürüz. Hangi 30 lira 40 liradan bahsediyorum? Kepçeyi soktuğum vakit 2 ton patatesin bir anda çıktığı sıfır toplama maliyeti olan bir ürün 60 lira. Kiraz 30 lira, patates, soğan 60 lira. Fiyat algısını o nedenle kaybettik. Yani pazara girdiğin vakit neyin pahalı, neyin ucuz olduğunu tam olarak çözemiyorsun, göremiyorsun. Evet, şeftali dalında 10 lira, pazarda 50 lira, belki İstanbul'da da 100 liradır. Ama unutmayalım ki karpuzu bedava versen, Ceyhan'dan İstanbul'a giden karpuzun sadece nakliye masrafı 30 lira. Yani o mukayeseler de saçma sapan bir noktaya doğru gidiyor. Bir de Allah selamet versin, muhalifiyle iktidar medyasıyla vur abalıya cinsinden, İstanbul'da limon 100 lira, bu şerefsizler müstahsil makbuzuyla 5 liraya almışlar hikayesiyle o insanları biz ya daha yargılamadan mahkum ettik. Ya o limon nasıl toplanıyor, o müstahsil makbuzu gerçek mi değil mi? Düşünebiliyor musun? Öyle bir noktaya gelmiş ki ülkede. Şimdi dış pazar olarak Karadeniz'in durumu ortada. Biz bu şekilde Karadeniz limanlarının, hiç Novros ki bizim en ciddi ulaşım noktamızdı. Ya da Ukrayna'nın Odessa limanları, hangisine doğru yol alırsan al, eğer Rusya'ya mal taşıyorsan Ukrayna gelip dronlarla vuruyor. Ukrayna'ya mal taşıyorsan Rusya gelip dronlarla vuruyor. Son 2 ayda en az 5 tane Türk gemisi vuruldu. O nedenle kimse artık Karadeniz'de yük taşımak istemiyor.
1: Kara taşımacılığında da aşırı bir yüklenme olduğu açıklamaları geldi. Bu sefer tabii
0: kara taşımacılığıyla kalkmaz bu mal.
1: İşte onu söyleyeceğim. Yani gemiyle götürmekle kara taşımacılığı, ama işte bir alternatif olarak öne çıkıyor ister istemez.
0: Şimdi alternatif olarak çıkabilecek olan tek soru, tek çözüm bu malı Baltık Denizi üzerinden ulaştırmak. Baltık Denizi'ne frigo benzeri soğuk hava, yani 8 derecede tutabilen tam frigo gemilerde değil, vantilasyonlu gemilerle götürülmesi. Onun için de organizasyon lazım. Şimdi Türkiye'de bu organizasyonu yapacak olan narenciye sektörüne bakalım. Bahçe büyüklüğü 30 dönüm. 30 dönümdeki bahçeci limonu toplayacak, Odessa limanına ya da Navroski limanına ulaştırmak üzere ya da Baltık Denizi'nden vantilasyonlu gemilerle ulaştıracak bir mekanizman hiçbir yerinde yok.

0: hayırlısı olsun.
1: Ne kendisi ne ihracatçı. Rakam vereceğim dedim. Güney Afrika'da işletmelerin narenciye konusunda Güney Afrika 1 milyon ton narenciye üretiyordu. 2025'te kaç tona çıktı biliyor musun? 3.3 milyon tona çıktı. 3.3 milyon ton narenciye üretiyor Güney Afrika. Bir şey daha yaptı. Biliyorsun Güney Afrika güney kuşağındadır. Biz kuzey kuşağındayız. Yani bizim limon sezonumuz Eylül'de başlar. Aralık'ta, Ocak'ta sona erer. Ondan sonra bizim yaz sezonu dediğimiz dönemde Güney Afrika girer devreye ve Arjantin girer. Güney Afrika yakınımızda olduğu için ve rakip olduğu için söyleyeceğim. Güney Afrika ürünü teknolojik olarak mühendislerle birlikte öyle bir çalıştı ki bizim Eylül ayında başlayan sezonunu sarkacak şekilde Kasım ayına kadar mahsul uzattı. Düşünebiliyor musun? Kış sezonu onlarda Haziran, Temmuz, Ağustos'tur. O tarihte limon çıkar. Eylül'de biz başlarız, onlar biter. Şu anda onlar Kasım'a kadar uzattılar. 6000 hektar 60 bin dönümlük bahçeden bahsediyoruz. Birkaç tane. 60 bin dönüm narenciye bahçesi. Dronlarla ilaçlamasını yapıyor. Dronlarla ürün toplamaya başladı. Bize futurist şeyler gibi geliyor değil mi? Yani ancak filmlerde falan izleyebileceğimiz. Dronlar 2 ton narenciye toplamaya başladılar. Akıllı dronlar geliyor, yanaşıyor orada, dalından alıyor. Sen ne yapıyorsan o da onu yapıyor. Ya da robotlar üzerinden çalışmaya başladılar ve teknolojik ağırlıkları oldular. Ve ürünün bir pazara ulaştırılması için mesela şu anda en önemli pazarları Güneydoğu Asya ülkeleri, Güney Afrika'nın, Vietnam. Son bir yılda 60 milyon kutudan 240 milyon kutuya çıkmış. 4 katına çıkmış Vietnam'a ihracatı. Ne sayesinde? Kurumsal şirketleri bunlar, gemileri var. Mısır'da da aynı şey var. Mısır şu anda Güney Afrika limonda ve çok yakında 2 sene içinde mandalina'da bizim en büyük rakibimiz olacak ve bizi geçecek. Mısır ise portakalda. Yani geçtiğimiz programlarda bundan önceki sezonda konuşmuştuk. 5000 dönümlük bahçe var. 50.000 dönümlük bahçe var şeyde, Mısır'da. Tamamen çöldeki o çöl arazisini sulama kanallarıyla yeşerttiler ve bir takım şirketler geldiler, orada portakal üretiyorlar. Avrupa'nın istediği standartlarda. Biz 15 senedir şeyi çözemedik.
2: İlaç kalıntısını çözemedik. Sinekle mücadele ediyoruz. Onu tam anlamıyla çözemedik. Geri geldiğinde ürünler geri dönüyor. Bunu çözemedik. Ama rakiplerimiz durmuyor tabii ki.
1: Şu anda aldığım bir takım haberleri söyleyeyim. Mesela Erdemli ile Mersin arasındaki pek çok işletme açılmadı daha. Oysa 15 Eylül'de kesin başlayacaktı Mayer Limon'da. Yani şu anda bütün tesislerin Mayer Limon işlemeye başlamış olması lazımdı. İnsanlar korkuyorlar. Müstahsil makbuzuyla cezalandırılıp alınıp götürülen Türkiye'nin en önemli iki narenci ihracatçısı. Şu anda tutuklu.
2: Bu da tabii ürünü beklemeye almamızı sağladı maalesef. Ürün şu an beklemede ama para da etmiyor yani. Toplamaya da kalksan yani para etmiyor.
1: Bu makina değil yani, beklemez ürün. Evet. Ürün bir ay bekler, iki ay bekler. Mayer limonun zaten ömrü nedir ki? Ondan sonra dikenli limon çıkacak, diğer limonlar girecek devreye. Ama onlarla ilgili de ihracatta nasıl bir pazar... Tekrar söylüyorum, Türkiye'nin temel sorunu bölünen şey. Tarım arazileri. Bu sadece limona özgü değil, sadece narenciye özgü değil. Hangi ürünü ele alırsak alalım, 5 sene sonra Türkiye'nin o üründe dış rekabet sahibi olması mümkün değil. Bölündü toprak. Ve biz bu bölünmeyi sadece oturduk izledik. Bu ülke ceviz ihraç ederdi, dünyaya ceviz ithalatçısı oldu. Bu ülke dünyaya badem ihraç ederdi, badem ithalatçısı oldu. Bu ülke çok yakında Antep fıstığını Amerika'dan ithal etmek zorunda kalacak. Ki ithal ediyor.
2: Şimdi marketlerde de şöyle bir furya başladı biliyorsunuz, özellikle bakliyatta yerli üretim, yerli mahsul. Bir tık fiyatı farklı da olabiliyor. ya da işte bölgesine göre şu bölgeye ait bakliyat diye. Şimdi buna döndük. Yani bu da enteresan değil mi?
1: Yani 20 sene önce bana Kanada mercimeği vitrinlerde yer alacak deseler ki Kanada'dan ithal ettim ben mercimek. Ama o mercimek mercimek değil. O mercimek mercimek değil. Mercimeğin ana vatanı Anadolu. Genleriyle oynanmamış dünya üzerinde. Şimdi Kanada mercimeğiyle yerli mercimeğin çok basit bir şeyi vardır.
2: Ayrımı mı?
1: Ayrımı vardır. Dinleyenler de öğrensinler. Bizim mercimeği bir cezveye koy, bir yemek kaşığı cezveye koy, cezveyi ısıt, kaynat, 10 dakika sonra o jöle halinde suyla mercimek özdeşleşir.
2: Bir çorba kıvamına döner.
1: Bir jelatin kıvamına döner. Evet. Görürsün sen onu. Yani o çorbayı aldığın vakit o çorbada suyla mercimek ayrılmaz. Kanada mercimeğinde su yukarıda kalır, mercimek aşağıda kalır.
2: Hiçbir şekilde karışmaz.
1: Hayır. Çünkü mercimek değil. Yani genleriyle oynanmış, saçma sapan teknolojik gelişmelerle birlikte hareket etmiş. Ve o Kanada şu anda 4 milyon ton mercimek üretiyor. Ve tabii Türkiye üzerinden de Orta Doğu'ya pazarlıyor. O nedenle o vitrinlerde gördüğün, yani tavsiye ederim biraz paraya kıysınlar. Evet, yerli mercimek pahalı ama yerli mercimeği mutlaka tercih etsinler. Yani 2 kilo yerine 1 kilo alsınlar ama yerli mercimek. Umarım yerli mercimek diye satılan mercimekler de yerli mercimektir.
2: O da ayrı bir tartışma konusu. Siz iyi bilirsiniz, eskiden yurt dışından gelen daha pahalı olurdu. Sonuçta evet. Yurt dışından geliyor. O tabii. Daha pahalı olması tabii. Gerekirdi. Şimdi tam tersi oldu. Yerli
1: ve bütün gümrük duvarlarına rağmen daha ucuz.
2: Evet.
1: Yani mesela bir bademe uygulanan gümrük, bir cevize uygulanan gümrüğe rağmen şu anda biz Ukrayna'dan, Amerika'dan, Çin'den ceviz gelmese biz ceviz yiyemeyiz, biliyor musun? Yok cevizimiz.
2: Özellikle zincir marketler, büyük marketlere
1: kalmadı. Kalmadı. Yerli şekilde. Cevizimiz kalmadı. Yani istediği kadar ona yerli ceviz diye satsınlar. O kalitede yerli ceviz kalmadı. Ki biz şahıs olarak, yani babamla, kardeşlerimle oluşturduğumuz şirketin Amerika'ya ben ceviz badem ihraç etmek üzere Mersin'e geldiğini biliyorum. Ceviz badem ihraç eder.
2: Bir arada siz de anlatmıştınız. Öyle hatırlıyorum. Cevizde kabuk oyunu. Yani özellikle yerli cevizle ilgili bir kötü intiba yaratılmaya çalışılmıştı kabukla ilgili. Bizim cevizlerimiz daha ince kabuklu olur. Yanlış mı hatırlıyorum?
1: Ya bizim 50 bin çeşit cevizimiz var. İnce kabuklusu var, kalın kabuklusu var. Bitlis bir ceviz yatağıdır. Bingöl bir ceviz yatağıdır. Güneydoğu'nun tamamı, Doğu Anadolu'nun tamamı ceviz yatağıdır. Onların hiçbirisinden artık ceviz gelmiyor. Canlı hayvan ülkesi olan, bütün dünyaya canlı hayvan veren bir ülke şu anda Polonya'dan et ithal etmese ya da Azerbaycan'dan çeşitli yollarla ya da Afganistan'dan, İran'dan çeşitli yollarla hayvan gelmese inan bana yiyecek etimiz yok.
2: Nereden nereye dediğimiz noktalardan bir tanesi tabii ki. Bir de tabii şu an yaz dönemindeyiz. Yaz dönemi bitti de işte sonbahara doğru dönüyoruz. Ama Mersin için yaz dönemi. Ama kışa doğru tabii her şey daha da pahalı olacak.
1: Ya belki vaktimiz kaldıysa
2: toparlıyoruz yavaş
1: toparlayalım. İran sorunu çok ciddi bir sorun. Ve Türkiye artık İran'la dostane ilişkilerin ötesine doğru gidiyor. Yani İran bankasının kapatılması, İran hava yollarına hiçbir şekilde sivil yolcu trafiğine kapatılmış olması, İran'a olan uçuşların durdurulması, bunların hepsi birer ciddi sorun. Rusya ile ilişkilerin nereye doğru evrileceği, ne boyuta doğru evrileceğini bilmiyoruz. Yani biz Rusya'dan ve İran'dan doğal gazımızı neredeyse dünya fiyatlarının yarı fiyatına temin ediyorduk. Şu anda biz 20 yıllık Amerika Birleşik Devletleri ile doğalgaz tedarik anlaşması yaptık. Belli ki Rusya ve İran yerine bu rejimler orada kalmaya devam ettiği sürece Amerika'dan sıkıştırılmış LNG ithal etmek zorunda kalacağız. Bu LNG İran'dan bir dakikada sıfır maliyetle Erzurum'a gelen doğalgazın Trakya'ya gelecek olan LNG ile Erzurum'a ya da sanayi bölgelerine ulaşacak doğalgaz arasında çok ciddi maliyet farkları olacak. Korkarım ki bu sene kış faturamız ki hepimizi doğalgaza bağımlı hale getirdiler. Kömür yerine bütün kazanlar, kalorifer kazanları ısıtmada şeye döndü, doğalgaza döndü. Korkarım ki doğalgaz faturaları 2'ye 3'e çıkar.
2: Doğalgaz dolayısıyla elektrik santrali.
1: O da ayrı bir sorun. Yani Türkiye bir ara çok daha kötü biçimde şeye bağımlıydı. Türkiye elektriğin %55'i doğalgazlarla karşılanıyor. Şu anda bir takım hidroelektrik santrallerin falan devreye girmesiyle birlikte şunu biliyoruz. Artık oradaki maliyetler daha farklı boyuta gelecek. Ama her halükarda çok ciddi sorunlarımız var.
2: Haftaya şunu da konuşmamız lazım. Bize ne Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak seçimden?
1: Evet, başlık bu. O çok önemli. Bir de son günlerde sosyal medyada bana da yöneltilen bir takım sorular var. Madem ki Akkuyu nükleer devreye girecek, elektriği ucuza alacak mıyız?
2: Bu en başından beri konuşulan bir konu. Hatta Rusya'ya gazeteciler gitti, döndüler. Artık elektrik ucuzlayacak diye başlık atmışlardı.
1: 12,35 sentten biz elektriği 50 yıl boyunca alacağımıza dair uluslararası sözleşmeye imza atmış bir ülkeyiz.
2: Ama bu arada o elektrik Mersin'e geçmeyecek, Mersin'e girmeyecek.
1: Ya fark etmez, sonuçta biz interkonektif sisteme bağlıyız. Elektrik devreye girdiği vakit biz elektriğin Akkuyu'dan mı, Keban Barajı'ndan mı, Atatürk Barajı'ndan geldiğini bilmiyoruz. Zaten bilmeyeceğiz de.
2: Evet.
1: Ama sonuçta bu elektrik devreye girecekse, ki Türkiye elektriğin aşağı yukarı %5'ini karşılayacak bir santraldir. Ama son günlerde önemli bir gelişme gördüm. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda çok küçük yeni nesil nükleer santraller gelişti. Yani şu odaya sığabilecek olan nükleer santraller ve bunlar risk olarak sıfır riske sahip ama çok büyük montanlı elektrik üretmiyor. Onlardan işte 100-150 tane alırsanız Türkiye'nin muhtelif şehirlerine koyarsanız bir Akkuyu kadar eder. Ama Akkuyu'nun nasıl çalışıp çalışmayacağını, Rusya ile bu ilişkiler devam ettiği sürece ne yöne doğru evrileceğini de bilmiyoruz. Unutmayalım ki Akkuyu'nun tamamı Ruslara ait. Ya orada evet. Bizim herhangi bir ortaklığımız yok. Adamlara demişiz ki yap, işlet ve devretme.
2: Aynen, devam et. Yap, işlet, devret, bir de otoban sorunumuz
1: bu
2: var.
1: Bu devretme.
2: Evet, bu devretme, bir de otobanda da yine.
1: Ha gerçekten otobandan hadi bedava yapalım diyen arkadaşlara gülüp duruyorum ya.
2: Yok yani, sonuçta burayı bir şirket yapıyor.
1: Kilometre başına alacağı para belli.
2: Evet.
1: 6 sent civarında.
2: Yani, bir türlü de bitmedi bu arada yani.
1: 29 Ekim'de açılıyor. Hadi onu da flaş haber olarak vereyim.
2: Yok, ben 29 Ekim'i duydum da yani yok, o kadar çok tarih duydum ki.
1: Yok, 29 Ekim'de kesin, çünkü bitti yani, ben her gün oradan geçiyorum.
2: Görüyorum, ben de görüyorum. Evet.
1: Otobandan geldiğim için görüyorum.
2: Yol çizgileri falan yapılıyor, son rütuşlar
1: bitti,
2: yapılıyor.
1: Bitti, tabelalar bile asıldı. O tabelaların üzerindeki şeyleri kaldırdıkları vakit oradan devam edecek ama paralı.
2: Tabii şu an için Erdemli'ye kadar.
1: Evet. Evet, evet. Ondan sonra Kız Kalesi, ondan sonra AK Parti'ye Allah ömür verirse 2032'ye kadar da şeye, taş ucuna.
2: Şu an insanlar Erdemli'ye bile razı.
1: Bilmiyorum Erdemli'ye razılar mı? Kaç kişi geçer orada?
2: Fiyatı görünce her şey değişebilir.
1: Fiyatı belli.
2: Ama onda bile tam hala bir muallak var.
1: Hayır, belli. 30 kilometre ise yol, 6 sentle çarp. 3 kere 6, 18. Aşağı yukarı neye denk gelir? İşte 20-25 liraya diye hesap ettim ben.
2: 25 lira olamaz. Ha, kilometresi mi 25? 30 kilometresi mi?
1: Erdemli Mersin arası çok büyük bir para tutmayacak.
2: Ama Sayın Ayhan, Tarsus Adana 45-46 lira.
1: Burası da öyle olacak. Yani ama Tarsus Adana arası mesafe büyük. Burada dikkat edilmesi gereken...
2: Hayır, Tarsus'a kadar da aynı, Adana'ya kadar da aynı fiyat.
1: Kilometre başına bir ücret alınacak. Onu bilelim. 60 sent diye biliyorum ben. Yani 60 sent 6 kere 3 18 belki de 80 lira civarında, yani tam olarak evet. Hesap etmek lazım. Kaç kilometre? 30 kilometre miydi? 32 Anca. Kilometre miydi?
2: Normalde karayolundan D400'den 35 kilometre civarında.
1: Bir de otoyola çıkmak için aradan geçmen lazım, ona da para ödeyeceksin. Çünkü mesafe uzuyor.
2: Evet. Peki, teşekkür ederiz. Ben haftaya teşekkür yine ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Bugün 24 Eylül Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Ağustos ayında Mersin'de kurulan şirket sayısı 266 ve kapanan şirket sayısı ise 39 oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı artarken kapanan şirket sayısının azaldığı görüldü. Mersin'de polisin Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Aramalarda 257.762 adet sentetik ezza, 1265 adet uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda kokain, esrar, metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 80.000 TL ele geçirildi. Mersin'de şehir hastanesinin açık otoparkında park halindeki panel vanda 256.900 adet sentetik uyuşturucu hap, aracın sahibinin ikametinde ise 413 adet ekstazi ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada iki şüpheli tutuklandı. Mersin'de mide balonu taktırmak için geldiği özel bir hastanede hayatını kaybeden 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali Can Gül'ün ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 44 sayfalık raporda mide balonunun yemek borusunda şişirilmiş olmasının tıbbi uygulama hatası olduğu, balonun zamanında çıkarılmamasının da tıbben uygun olmadığı ve söz konusu tıbbi uygulama hatası ile Ali Can Gül'ün ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. Akdeniz sahillerini etkisi altına alan mikroplastik kirliliğine karşı Mersin Çevre Platformu CİMER kampanyası başlattı. Mersin halkına denizine sahip çık, CİMER'e yaz çağrısı yapıldı. Mersin'in Tarsus ilçesi Adana-Mersin otoyolu Üçtepeler mevkiinde meydana gelen trafik kazasında refüje çarpan sürücü Gökhan Dereli hayatını kaybetti. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Ahmet Refik Bey Caddesi'nde meydana geldi. Mersin'de öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Ekipler araçların uygunluk belgelerinden, emniyet kemerlerine, yangın tüplerinden ilk yardım çantalarına kadar birçok noktayı kontrol etti. Tarsus'ta öğrencilerin güvenli ve huzurlu eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul güvenliği planlama ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Rosatom Genel Müdürü Mersin'de inşaat süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'ne ait kontrol odasının çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 23, en yüksek 30 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
3: Reklam. Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
4: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
3: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
4: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
3: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
4: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
5: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.
6: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
7: Ergül. 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
9: Ergül her mesele.
5: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
14: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
15: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
16: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
17: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
16: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
17: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
16: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
17: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
16: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir Mersin.
18: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
19: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli, büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
20: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
21: Reklamlar sona erdi.
22: Radyo Ülke.
23: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
22: Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen...

0: 671 1199 0555 671 1199.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Çetinkaya'da fırsatlar yine peş peşe. Bebek mamaları, çocuk bezleri, bebek bakım ürünleri ve bebek gereçlerinde %30 indirim sizi bekliyor. Üstelik seçili konserve ürünleri, şekerleme ve sakız çeşitleri, bitki çayları, evcil hayvan bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mutfak ve ev bakım malzemeleri ile kozmetik ürünlerinde bir alana bir bedava. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Silifke ilçesinde görev yapan 47 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Tüm ilçelerin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Seçer, Silifke bölgenin son yıllarda en çok gelişim gösteren yerleşim yerlerinin başında geliyor. Bundan dolayı 7,5 yıllık görev süremiz boyunca Silifke'de gerekli çalışmaları hakkıyla yerine getirdik dedi. Silifke'ye bağlı Arkum, Atakent ve Atayurt'un arıtma ve kanalizasyonu için hızlı bir şekilde çalışmaya başladıklarını dile getiren Seçer, yol konusunda da merkez kırsal demeden en kaliteli malzemeleri kullandıklarını kaydetti. Büyükşehir bütçesinin 1/4'ünü yol yapım birimine ayırdıklarını söyleyen Seçer, sorumluluk alanımız dışında kalan yollarda da çalışma yapabilmek için meclisten yetki aldık diye konuştu. Silifke'de imar planlarıyla da ilgili önemli yol kat edildiğini vurgulayan Seçer, 4 merkez ilçede 25-30 yıldır imar planları yapılamıyordu. Silifke de aynı şekildeydi. Biz bu planları yaptık ve kalan etaplarda tamamlanıyor. Çünkü Silifke çok büyüyecek. Sadece merkezde değil, kırsalda da iş düşecek. Daha fazla iş alanı ve istihdam imkanı doğacak ifadelerine yer verdi. Çevre dostu toplu taşıma araç yatırımlarının devam ettiğini kaydeden Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut otobüs filosunda toplam 430 araç bulunduğunu belirterek bu araçların

0: 205 tanesinin CNG yakıtlı ve çevre dostu otobüs olduğunu ifade etti. Kent genelinde 18 adet elektrikli otobüsün de hizmet verdiğini belirten Seçer, Clio dahil edilen otobüslerin havayı kirletmeyen, çevre dostu ve yakıt tasarrufu sağlayan araçlar olduğunun altını çizdi. Son 7,5 yıldır Mersin'de çağdaş, güvenilir, konforlu ve süratli ulaşımı sağlayarak Mersin'in sosyal hayatının da canlanmasına katkı sağladıklarını vurgulayan Başkan Seçer, tüm yaş grupları için daha çeşitli, güvenilir, uygun fiyatlı ve erişilebilir hareketlilik seçenekleri sunmanın da görevleri olduğuna dikkat çekti. Seçer, vatandaşların hiçbirini geride bırakmadan, fiziksel veya dijital hiçbir engel oluşturmadan çözümler sunmayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Balıkçılık sektörünün Mersin'de önemli olduğunu söyleyen Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından küçük ölçekli balıkçılara verilen desteğin artarak devam edeceğini söyledi. 2026 yılı sonuna kadar Akdeniz, Silifke, Erdemli, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde toplam 400 balıkçının bu desteklerden faydalanacağını dile getiren Seçer, söz konusu proje maliyetinin ise 6 milyon 461 bin lira olduğunu ifade etti. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu. Radyo.

akşam 11'de yatmayı denedim. Sazımı kırıp atmayı denedim. Köprüde balık tutmayı denedim. Başıma ne işler sardığım olmadı. Ayşe'deki resmine hiç bakmadım. O kokulu mumlardan da yakmadım. Gözlerini düşlerime sokmadım. Her şeyinden uzak durdum, olmadı.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.39 kilometre derinliğinde olan deprem Şanlıurfa'nın yanı sıra Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Elazığ ve Mardin'de de hissedildi. Ekipler depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açıp açmadığını tespiti için saha taraması başlattı. Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan uzman çavuş Coşkun Sevim'in şehit olduğunu bildirdi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tera Holding Yönetim Kurulu üyesi Abdülkadir Özkan ile Doğa Sigorta'nın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakimlikte sorgusu süren 3 şüphelinin de tutuklandığı öğrenildi. İstanbul'da DEAŞ ve El-Kaide silahlı terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik liderler düzeyinde üçlü toplantının Türkiye'de düzenlenmesini destekliyoruz dedi. Avrupa Birliği üyesi 27 ülke ile aralarında İngiltere, İsrail, Japonya, Güney Kore ve Avustralya'nın da bulunduğu 51 ülke Rusya'ya tam derhal ve koşulsuz ateşkesi kabul etme çağrısında bulundu.
2: Spor.
1: Avrupa Spor Haftası kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde spor etkinlikleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Spor Haftası'nda 81 ilde park ve sokaklar başta olmak üzere sporun olduğu her yerde hareketlilik ve coşkunun yaşandığını belirtti. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş bronz madalya elde etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka oyuncu ve antrenörlerin geçmiş dönem alacaklarını ödeyip transfer yasağını kaldırdı. Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo futbol kariyerinde 1000. golünü atmayı ve milli takımda UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini söyledi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.730 lira 9 kuruş, Amerikan doları 48 lira 85 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 85 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 63 sent, bir bitcoin 84.372 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.251 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
4: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
5: Her nesil. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül, her nesil.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
7: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
5: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
7: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
5: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
7: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
5: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
8: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
16: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo Ülke.

0: şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
1: O anda anladım olmuyor sensiz. Bu daha ilk günü ağladım sessiz. Alışmak çok zor sensiz, imkansız. Her yerinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim artık,

gitmiş gibisin çerçeveden. Usul usul yaklaşıp yanıma sarılıverecekmiş gibisin o anda boynuma.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
2: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli. Büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
3: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Silifke ilçesinde görev yapan 47 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Tüm ilçelerin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Seçer, Silifke bölgenin son yıllarda en çok gelişim gösteren yerleşim yerlerinin başında geliyor. Bundan dolayı 7,5 yıllık görev süremiz boyunca Silifke'de gerekli çalışmaları hakkıyla yerine getirdik dedi. Silifke'ye bağlı Arkum, Atakent ve Atayurt'un arıtma ve kanalizasyonu için hızlı bir şekilde çalışmaya başladıklarını dile getiren Seçer, yol konusunda da merkez kırsal demeden en kaliteli malzemeleri kullandıklarını kaydetti. Büyükşehir bütçesinin 1/4'ünü yol yapım birimine ayırdıklarını söyleyen Seçer, sorumluluk alanımız dışında kalan yollarda da çalışma olayım, 7,5 yıllık görev süremiz boyunca Silifke'de gerekli çalışmaları hakkıyla yerine getirdik dedi. Silifke'ye bağlı Arkum, Atakent ve Atayurt'un arıtma ve kanalizasyonu için hızlı bir şekilde çalışmaya başladıklarını dile getiren Seçer, yol konusunda da merkez kırsal demeden en kaliteli malzemeleri kullandık.

0: toplu taşıma araç yatırımlarının devam ettiğini kaydeden Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut otobüs filosunda toplam 430 araç bulunduğunu belirterek bu araçların 205 tanesinin CNG yakıtlı ve çevre dostu otobüs olduğunu ifade etti. Kent genelinde 18 adet elektrikli otobüsün de hizmet verdiğini belirten Seçer, filoya dahil edilen otobüslerin havayı kirletmeyen, çevre dostu ve yakıt tasarrufu sağlayan araçlar olduğunun altını çizdi. Son 7,5 yıldır Mersin'de çağdaş, güvenilir, konforlu ve süratli ulaşımı sağlayarak Mersin'in sosyal hayatının da canlanmasına katkı sağladıklarını vurgulayan Başkan Seçer, tüm yaş grupları için daha çeşitli, güvenilir, uygun fiyatlı ve erişilebilir hareketlilik seçenekleri sunmanın da görevleri olduğuna dikkat çekti. Seçer, vatandaşların hiçbirini geride bırakmadan, fiziksel veya dijital hiçbir engel oluşturmadan çözümler sunmayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Balıkçılık sektörünün Mersin'de önemli olduğunu söyleyen Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından küçük ölçekli balıkçılara verilen desteğin artarak devam edeceğini söyledi. 2026 yılı sonuna kadar Akdeniz, Silifke, Erdemli, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde toplam 400 balıkçının bu desteklerden faydalanacağını dile getiren Seçer, söz konusu proje maliyetinin ise 6 milyon 461 bin lira olduğunu ifade etti. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu. Radyo.

Sen güneşin doğuşunu ilk kez o evde gördüm. Senin yüzünü bir ben güldürdüm. Şimdi ise o ev çok uzak, çok uzak o yaz.

0: Bugün 24 Eylül Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Ağustos ayında Mersin'de kurulan şirket sayısı 266 ve kapanan şirket sayısı ise 39 oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı artarken kapanan şirket sayısının azaldığı görüldü. Mersin'de polisin Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Aramalarda 257.762 adet sentetik ecza, 1265 adet uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda kokain, esrar, metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 80.000 TL ele geçirildi. Mersin'de şehir hastanesinin açık otoparkında park halindeki panel vanda 256.900 adet sentetik uyuşturucu hap, aracın sahibinin ikametinde ise 413 adet ekstazi ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada iki şüpheli tutuklandı. Mersin'de mide balonu taktırmak için geldiği özel bir hastanede hayatını kaybeden 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali Can Gül'ün ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 44 sayfalık raporda mide balonunun yemek borusunda şişirilmiş olmasının tıbbi uygulama hatası olduğu, balonun zamanında çıkarılmamasının da tıbben uygun olmadığı ve söz konusu tıbbi uygulama hatası ile Ali Can Gül'ün ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. Akdeniz sahillerini etkisi altına alan mikroplastik kirliliğine karşı Mersin Çevre Platformu CİMER kampanyası başlattı. Mersin halkına denizine sahip çık, CİMER'e yaz çağrısı yapıldı. Mersin'in Tarsus ilçesi Adana-Mersin otoyolu Üçtepeler mevkiinde meydana gelen trafik kazasında refüje çarpan sürücü Gökhan Dereli hayatını kaybetti. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Ahmet Refik Bey Caddesi'nde meydana geldi. Mersin'de öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Ekipler araçların uygunluk belgelerinden, emniyet kemerlerine, yangın tüplerinden ilk yardım çantalarına kadar birçok noktayı kontrol etti. Tarsus'ta öğrencilerin güvenli ve huzurlu eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul güvenliği planlama ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Rosatom Genel Müdürü Mersin'de inşaat süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'ne ait kontrol odasının çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 23, en yüksek 30 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
3: Reklam. Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
4: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
3: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
4: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
3: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
4: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
5: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.
6: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
7: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
8: Her nesil.
9: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ergül, her nesil.
9: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
12: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
14: Çetinkaya'da fırsatlar yine peş peşe. Bebek mamaları, çocuk bezleri, bebek bakım ürünleri ve bebek kreşlerinde %30 indirim sizi bekliyor. Üstelik seçili konserve ürünleri, şekerleme ve sakız çeşitleri, bitki çayları, evcil hayvan bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mutfak ve ev bakım malzemeleriyle kozmetik ürünlerinde bir alana bir bedava. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülkü.
18: Bazen 80'ler.
17: Oturmuşum, oturum.
18: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
19: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

bugün retroya Nazan Öncel'in çok da eski değil ama çok da yeni olmayan bir şarkısı Beni Söyletme ile başladık. Yonca Lodi ile devam edeceğiz. Nilüfer'in çok eski bir şarkısı Söyleyemedim şimdi bizimle. Hoş geldiniz.

70'ler, 80'ler, 90'lar mı? Hangisi diye sorsanız elbette bana kalsa 70'leri seçerim. Ajda Pekkan'ın 1972 yılında yayınlanan Olanlar Oldu Bana şarkısını da dolayısıyla 70'lerden seçtim. Aslında hem 80'lerde hem 90'larda Ajda bu şarkıyı yeniden yorumlamıştım. 70'le başladık, 80'le devam edelim. Sezen Aksu, Hata Şarkısı.

Yaşar'ın ilk albümündeyiz, Esirinim. Retro devam ediyor. 2003 yılına gidiyoruz. Geçmişten fırlamış da gelmiş gibi bir havası olan tekrar tekrar dinlenesi bir Funda Arar şarkısı. Aşksız

90'ların unutulmaz klasik şarkılarından bir tanesi. Hakan Peker ve Günahlar. Retro devam ediyor. Rafet Eyroman'la 2002 yılına gidiyoruz. Yıllar sonra şimdi dinleyeceğimiz şarkı.

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Denize çek gönder, denize çek gönder.
8: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz. Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0533,

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Çetinkaya'da Eylül fırsatları devam ediyor. Gıdadan içeceğe, temizlikten kişisel bakıma kadar birçok seçili üründe ikinci ürün %50 indirimli. Üstelik makarna sevenlere özel fırsat. Makarnalarda 5 al 4 öde. Sepetinizi doldurun, bütçenizi koruyun. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Silifke ilçesinde görev yapan 47 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Tüm ilçelerin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Seçer, Silifke bölgenin son yıllarda en çok gelişim gösteren yerleşim yerlerinin başında geliyor. Bundan dolayı 7,5 yıllık görev süremiz boyunca Silifke'de gerekli çalışmaları hakkıyla yerine getirdik dedi. Silifke'ye bağlı Arkum, Atakent ve Atayurt'un arıtma ve kanalizasyonu için hızlı bir şekilde çalışmaya başladıklarını dile getiren Seçer, yol konusunda da merkez kırsal demeden en kaliteli malzemeleri kullandıklarını kaydetti. Büyükşehir bütçesinin 1/4'ünü yol yapım birimine ayırdıklarını söyleyen Seçer, sorumluluk alanımız dışında kalan yollarda da çalışma yapabilmek için meclisten yetki aldık diye konuştu. Silifke'de imar planlarıyla da ilgili önemli yol kat edildiğini vurgulayan Seçer, 4 merkez ilçede 25-30 yıldır imar planları yapılamıyordu. Silifke de aynı şekildeydi. Biz bu planları yaptık ve kalan etaplarda tamamlanıyor. Çünkü Silifke çok büyüyecek. Sadece merkezde değil, kırsada da iş düşecek. Daha fazla iş alanı ve istihdam imkanı doğacak ifadelerine yer verdi. Çevre dostu toplu taşıma araç yatırımlarının devam ettiğini kaydeden Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut otobüs filosunda toplam 430 araç bulunduğunu belirterek, bu araçların 205 tanesinin CNG yakıtlı ve çevre dostu otobüs olduğunu ifade etti. Kent genelinde 18 adet elektrikli otobüsün de hizmet verdiğini belirten Seçer, filoya dahil edilen otobüslerin havayı kirletmeyen, çevre dostu ve yakıt tasarrufu sağlayan araçlar olduğunun altını çizdi. Son 7,5 yıldır Mersin'de çağdaş, güvenilir, konforlu ve süratli ulaşımı sağlayarak Mersin'in sosyal hayatının da canlanmasına katkı sağladıklarını vurgulayan Başkan Seçer, tüm yaş grupları için daha çeşitli, güvenilir, uygun fiyatlı ve erişilebilir hareketlilik seçenekleri sunmanın da görevleri olduğuna dikkat çekti. Seçer, vatandaşların hiçbirini geride bırakmadan, fiziksel veya dijital hiçbir engel oluşturmadan çözümler sunmayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Balıkçılık sektörünün Mersin'de önemli olduğunu söyleyen Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından küçük ölçekli balıkçılara verilen desteğin artarak devam edeceğini söyledi. 2026 yılı sonuna kadar Akdeniz, Silifke, Erdemli, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde toplam 400 balıkçının bu desteklerden faydalanacağını dile getiren Seçer, söz konusu proje maliyetinin ise 6 milyon 461 bin lira olduğunu ifade etti. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

güzel dinledik. Geceler Kara, Tarkan'la devam edeceğiz. Vokali çok başarılı bir şarkı. Özellikle sensiz geçen günlere düşman olduğumdan başlayıp eriyorum yara kadar olan kısmında ve final nakaratında Tarkan coştukça coşar, büyüdükçe büyür. Her zaman istenen, beklenen bir performans sırasında Tarkan'dan bu. Ölürüm Sana albümünün 4 numaralı şarkısını dinliyoruz şimdi.

Dedik ve maalesef bugün de retronun sonuna geldik. Bir Mirkelam şarkısıyla kapatacağız. Pop altyapısıyla hazırlanmış özünde arabesk bir şarkı çalacağım sizlere. Sevmek suç mu? Hoşçakalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta bir araya geldiği Türk vatandaşlarına ve Amerikan Müslüman toplumunun temsilcilerine teşekkür ederek, Amerika'da yaşayan Türk ve Amerikan Müslüman toplumunu buluşturan bu programda, pasaportların, sınırların ve coğrafyaların ötesinde bir kardeşlik var dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele büroları kuruyoruz. Yeni yapılanmayla dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarınca yakından izlenecek. Şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçleri daha hızlı yürütülecek dedi. Sermaye Piyasası Kurulu soruşturması kapsamında MASAK'la yapılan çalışmalarda 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla Tera portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya el konulurken dondurulan ve el konulan toplam tutar 750 milyon liraya ulaştı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra adli tıp kurumunda hırsızlık yaptığı iddia edilen GE ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi. Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi. İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kentte 19 Eylül'de etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen taşkın, sel ve heyelanlarda şu ana kadar tespit edilen zararın 1 milyar 42 milyon lira olduğunu açıkladı.
1: Spor.
0: Avrupa Spor Haftası kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde spor etkinlikleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Spor Haftası'nda 81 ilde park ve sokaklar başta olmak üzere sporun olduğu her yerde hareketlilik ve coşkunun yaşandığını belirtti. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş bronz madalya elde etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka oyuncu ve antrenörlerin geçmiş dönem alacaklarını ödeyip transfer yasağını kaldırdı. Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo futbol kariyerinde 1000. golünü atmayı ve milli takımda UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini söyledi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.730 lira 9 kuruş, Amerikan doları 48 lira 85 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 85 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 63 sent, bir bitcoin 84.372 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.251 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13.
4: Reklam. Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
5: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
4: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
5: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
4: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
5: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
6: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.
7: 3 ay
6: ay ödemesiz. 3 ay ödemesiz.
7: Ergül.
8: 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
9: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
10: Ergül her nesil.
11: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
12: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
14: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
15: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
16: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
17: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
18: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
17: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
18: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
17: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
19: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
20: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
21: Reklamlar sona erdi.
22: Radyo Ülke.
23: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
22: Radyo Ülke.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Silifke ilçesinde görev yapan 47 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Tüm ilçelerin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Seçer, Silifke bölgenin son yıllarda en çok gelişim gösteren yerleşim yerlerinin başında geliyor. Bundan dolayı 7,5 yıllık görev süremiz boyunca Silifke'de gerekli çalışmaları hakkıyla yerine getirdik dedi. Silifke'ye bağlı Arkum, Atakent ve Atayurt'un arıtma ve kanalizasyonu için hızlı bir şekilde çalışmaya başladıklarını dile getiren Seçer, yol konusunda da merkez kırsal demeden en kaliteli malzemeleri kullandıklarını kaydetti. Büyükşehir bütçesinin 1/4'ünü yol yapım birimine ayırdıklarını söyleyen Seçer, sorumluluk alanımız dışında kalan yollarda da çalışma yapabilmek için meclisten yetki aldık diye konuştu. Silifke'de imar planlarıyla da ilgili önemli yol kat edildiğini vurgulayan Seçer, 4 merkez ilçede 25-30 yıldır imar planları yapılamıyordu. Silifke de aynı şekildeydi. Biz bu planları yaptık ve kalan etaplarda tamamlanıyor. Çünkü Silifke çok büyüyecek. Sadece merkezde değil, kırsada da iş düşecek. Daha fazla iş alanı ve istihdam imkanı doğacak ifadelerine yer verdi. Çevre dostu toplu taşıma araç yatırımlarının devam ettiğini kaydeden Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut otobüs filosunda yol kat edildiğini vurgulayan Seçer, 4 merkez ilçede 25-30 yıldır imar planları yapılamıyordu. Silifke de aynı şekildeydi. Biz bu planları yaptık ve kalan etaplarda tamamlanıyor. Çünkü Silifke çok büyüyecek. Sadece merkezde değil, kırsada da iş düşecek. Daha fazla iş alanı ve istihdam imkanı doğacak ifade

grupları için daha çeşitli, güvenilir, uygun fiyatlı ve erişilebilir hareketleri seçerekleri sunmanın da görevleri olduğuna dikkat çekti. Seçer, vatandaşların hiçbirini geride bırakmadan, fiziksel veya dijital hiçbir engel oluşturmadan çözümler sunmayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Balıkçılık sektörünün Mersin'de önemli olduğunu söyleyen Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından küçük ölçekli balıkçılara verilen desteğin artarak devam edeceğini söyledi. 2026 yılı sonuna kadar Akdeniz, Silifke, Erdemli, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde toplam 400 balıkçının bu desteklerden faydalanacağını dile getiren Seçer, söz konusu proje maliyetinin ise 6 milyon 461 bin lira olduğunu ifade etti. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık. Radyo Ülkü.

0: Bugün 24 Eylül Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Ağustos ayında Mersin'de kurulan şirket sayısı 266 ve kapanan şirket sayısı ise 39 oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı artarken kapanan şirket sayısının azaldığı görüldü. Mersin'de polisin Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Aramalarda 257.762 adet sentetik eczacı, 1265 adet uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda kokain, esrar, metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 80.000 TL ele geçirildi. Mersin'de şehir hastanesinin açık otoparkında park halindeki panel vanda 256.900 adet sentetik uyuşturucu hap, aracın sahibinin ikametinde ise 413 adet ekstazi ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı. Mersin'de mide balonu taktırmak için geldiği özel bir hastanede hayatını kaybeden 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali Can Gül'ün ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 44 sayfalık raporda mide balonunun yemek borusunda şişirilmiş olmasının tıbbi uygulama hatası olduğu, balonun zamanında çıkarılmamasının da tıbben uygun olmadığı ve söz konusu tıbbi uygulama hatası ile Ali Can Gül'ün ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu belirtildi. Olay ile ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. Akdeniz sahillerini etkisi altına alan mikroplastik kirliliğine karşı Mersin Çevre Platformu CİMER kampanyası başlattı. Mersin halkına denizine sahip çık, CİMER'e yaz çağrısı yapıldı. Mersin'in Tarsus ilçesi Adana-Mersin otoyolu Üçtepeler mevkiinde meydana gelen trafik kazasında refüje çarpan sürücü Gökhan Dereli hayatını kaybetti. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Ahmet Refik Bey Caddesi'nde meydana geldi. Mersin'de öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Ekipler araçların uygunluk belgelerinden, emniyet kemerlerine, yangın tüplerinden ilk yardım çantalarına kadar birçok noktayı kontrol etti. Tarsus'ta öğrencilerin güvenli ve huzurlu eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul güvenliği planlama ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Rosatom Genel Müdürü Mersin'de inşaat süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'ne ait kontrol odasının çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 23, en yüksek 30 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
5: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
4: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve

0: olmak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda. Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülkü.
10: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
9: Radyo Ülkü.
11: Son 2 3 4.

Artık kendimize dikkat etmemiz gereken bir mevsimdeyiz. Havalar bir öyle bir böyle olacak. Kendimizi koruyup kollayalım diyorum. Güzel bir perşembe günü, işlerin hafiflediğini düşündüğüm, keyfinizin yerinde olduğunu hissettiğim günlerden bir tanesi. En güzel şarkılar eşliğinde Gülgüne Gül'le sizlerle.

Bugün size Sümerleri anlatmak istiyorum. Geleceği inşa eden uygarlık deniyor biliyorsunuz onlar için. Hayatımızda acaba neleri değiştirdiler ya da hayatımıza hangi yenilikleri soktular? Hepsini konuşacağız. Daha önce hiç düşünülmemiş bir şey hayal etmeye çalışın mesela. Tam da o hayal ettiğiniz şeyler Sümerler tarafından hayatımıza sokuldular. Meraklıları az sonra buraya bekliyorum. İki güzel şarkı dinleteceğim öncesinde. Dışarı seyir.

Bugün size Sümerleri anlatacağım. Onlar için geleceği inşa eden uygarlık deniyor. Neden böyle dendiğini programın sonunda çok iyi anlayacaksınız. Daha önce hiç düşünülmemiş bir şey hayal etmeye çalışır mısınız? Zor değil mi? Hele geldiğimiz noktada dünyada gerçekten bu çok zor. Ya da şöyle söyleyeyim, elinizde bir kitap var diyelim. Nasıl bir kitap düşündünüz? Büyük basımlı olabilir, boyama kitabı olabilir, ne bileyim bir ansiklopedi olabilir, bir roman olabilir. Aslında her türden kitabı hayal edebilirsiniz değil mi? Ama kitap kavramının bile olmadığı bir dünyada kitabı nasıl düşünebiliriz? Ya da hani zamanın olmadığı bir gün hayal etmeye çalışalım. Daha doğrusu zamanın düzenli bir şekilde parçalara ayrılmadığı bir günden bahsediyorum. Çünkü günümüzde insanlar zamanın içinde yaşıyorlar. Belirli saatte uyanıyorlar, başka bir saatte işe gidiyorlar, okula gidiyorlar. İşte belirli saatlerde yemek yiyorlar, belirli saatlerde uyuyorlar. Hayatımız adeta saatin dönüş hızına göre şekil alıyor değil mi? Ama bir zamanlar insanlar bu şekilde yaşamıyorlardı, bunu da biliyoruz. Zaten onlar için henüz icat edilmemiş bir kelimeydi zaman. Hem zaman hem de yazı, bununla birlikte günlük hayatımızda yer alan birçok şey 5000 yılı aşkın bir süre önce eski Mezopotamya'daki Sümerler tarafından icat edildi. Bundan önce bir gün güneşin doğuşuyla başlıyordu ve gün batımıyla sona eriyordu. Sümerlerin icat ettiği şeyler yazı ve zamanla da sınırlı değil elbette. 360 derecelik daire, geometri, tekerlekli araçlar, çocuk oyuncakları, vergiler, gelişmiş su teknikleri, diş hekimliği, mimari, kentsel ve tarımsal alanda yaşanan birçok gelişme aslında Sümerlerin hayatımıza kattığı şeylerin yalnızca bir bölümü. Tüm bunları daha da ilginç hale getiren Sümerlerle ilgili dikkate değer bir tarihi gerçek var. Sadece bir yüzyıl öncesine kadar Sümerlerin antik çağlardaki varlığına dair hiçbir şey bilmiyorduk. Yaklaşık 100 yıl önce Mezopotamya'da kazı yapmaya başlayan arkeologlar aslında Sümerleri değil, Asurları ve Babillileri arıyorlardı ve bu halklar ve uygarlıklar hakkında Yunan ve İbrani kaynaklardan hatırı sayılır bilgilere de sahiptiler. Ama Sümerler hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Sümer adı 2000 yılı aşkın bir süredir insan zihninden ve hafızasından silinmişti. Yine de bugün Sümerler antik çağın en tanınmış halkalarından bir tanesi. Nasıl göründüklerini, nasıl yaşadıklarını ve neye inandıklarını dünya çapındaki müzelerin birçoğuna dağılmış olan işte kendi heykelleri ve bölgede yürütülen arkeolojik çalışmalar sayesinde artık biliyoruz. Üstelik hani ticari, yasal ve idari belgelerin yazılı olduğu on binlerce Sümer tableti onların kanunları hakkında da bize bilgiler veriyor. İşte ben de bugün bu elimizdeki verilerden yola çıkarak Sümer tarihi hakkında bir şeyler anlatacağım size programda. Şarkıların sonrasında birlikteyiz yine. Bitti.

Gül Günegül'le de bugün Sümerleri konuşuyoruz. Geleceği inşa eden büyük uygarlık hakkında bilgiler veriyorum size. Şimdi çoğu tarihçiye göre Sümerler M.Ö. 5500 ve 4000 yılları arasında bölgeye kalıcı olarak yerleşiyor. Batı Asya kökenli bir halk. Hatta bu konuda yazılmış bir kitap var. Tarih Sümer'de başlar. Bunu bir Sümer dil uzmanı yazmış. Sümer tarihinin İran'dan gelen göçebeler ve Samilerin karışımı olan bir köy kültürüyle başladığını yazıyor. Ve bu iki halkın ve kültürlerin karışması zamanla Güney Mezopotamya'daki ilk şehir devletlerini oluşturuyor. Dönem dönem bu şehir devletleri arasında bölgeye hakim olmak için şiddetli mücadeleler yaşandığını da görüyoruz. Genelde Samilerin üstün çıktığı bu mücadelelerde Mezopotamyalılar da diğer bölgelere genişlemeye başlıyorlar ve yakın doğuda ilk büyük devletlerden birini kuruyorlar. Bu devlet de zamanla İran'ın batı düzlüklerine kadar yayılıyor. Ve bu Mezopotamya İmparatorluğu en sonunda Hazar Denizi ya da Kafkaslardan geldiği tahmin edilen ilkel ve göçebe Sümerlerle karşılaşıyor. Aslında ilkel kabileler arasında tampon görevi yapan Sümerler ne pahasına olursa olsun direniyorlar. İlk karşılaşmalarda kendilerinden teknolojik ve kültürel anlamda gelişmiş olan Mezopotamyalılar üstün geliyor ama zamanla esir ya da paralı asker olarak Mezopotamya kültürünü tanıyan Sümerler kendilerine gerekli olan askeri teknolojiyi de öğreniyorlar ve kendi kültürlerine uyguluyorlar. Zaman içinde gerilemeye başlayan Mezopotamya devletine üstün gelmeyi ve önce Batı İran topraklarını sonrasında da Kuzey Mezopotamya'yı almayı başararak fethettikleri bu bölgede ilk Sümer devletini de kuruyorlar. Sümerlerin M.Ö. 3300 ile 3000 yılları arasında bölgede en az 12 şehir devletine sahip olduklarını zaten biliyoruz. Tarihi bilgilerinizden sizler de mutlaka hatırlayacaksınızdır. Bu dönemde kentler genellikle sularla çevrili. Herkesin biliyorsunuz kendine göre bir tanrısı var. Ve yine her kentte en az bir tapınak mevcut. Şimdi Sümerlerin tarih sahnesine nasıl çıktığını genel hatlarıyla ele aldığımıza göre şimdi onların dünya tarihinde neleri değiştirdiğinden de biraz bahsedeyim istiyorum size ama ben bir nefes molası verirken siz de iki güzel şarkıyı dinleyebilirsiniz bu arada.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli. Büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya. Fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Silifke ilçesinde görev yapan 47 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Tüm ilçelerin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Seçer, Silifke bölgenin son yıllarda en çok gelişim gösteren yerleşim...
4: ...vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Silifke ilçesinde görev yapan 47 mahalle muhtarıyla...

0: dörtte birini yol yapım birimine ayırdıklarını söyleyen Seçer, sorumluluk alanımız dışında kalan yollarda da çalışma yapabilmek için meclisten yetki aldık diye konuştu. Silifke'de imar planlarıyla da ilgili önemli yol kat edildiğini vurgulayan Seçer, 4 merkez ilçede 25-30 yıldır imar planları yapılamıyordu. Silifke'de aynı şekildeydi. Biz bu planları yaptık ve kalan etaplarda tamamlanıyor. Çünkü Silifke çok büyüyecek. Sadece merkezde değil, kırsada da iş düşecek. Daha fazla iş alanı ve istihdam imkanı doğacak ifadelerine yer verdi. Çevre dostu toplu taşıma araç yatırımlarının devam ettiğini kaydeden Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut otobüs filosunda toplam 430 araç bulunduğunu belirterek, bu araçların 205 tanesinin CNG yakıtlı ve çevre dostu otobüs olduğunu ifade etti. Kent genelinde 18 adet elektrikli otobüsün de hizmet verdiğini belirten Seçer, filoya dahil edilen otobüslerin havayı kirletmeyen, çevre dostu ve yakıt tasarrufu sağlayan araçlar olduğunun altını çizdi. Son 7,5 yıldır Mersin'de çağdaş, güvenilir, konforlu ve süratli ulaşımı sağlayarak Mersin'in sosyal hayatının da canlanmasına katkı sağladıklarını vurgulayan Başkan Seçer, tüm yaş grupları için daha çeşitli, güvenilir, uygun fiyatlı ve erişilebilir hareketlilik seçenekleri sunmanın da görevleri olduğuna dikkat çekti. Seçer, vatandaşların hiçbirini geride bırakmadan, fiziksel veya dijital hiçbir engel oluşturmadan çözümler sunmayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Balıkçılık sektörünün Mersin'de önemli olduğunu söyleyen Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından küçük ölçekli balıkçılara verilen desteğin artarak devam edeceğini söyledi. 2026 yılı sonuna kadar Akdeniz, Silifke, Erdemli, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde toplam 400 balıkçının bu desteklerden faydalanacağını dile getiren Seçer, söz konusu proje maliyetinin ise 6 milyon 461 bin lira olduğunu ifade etti. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: En iyi müzik, en iyi program.

yapmaya başlıyorlar. Bu dönemde gücü elinde tutan kişi bu tapınaklarda görevli olan baş rahipler ve onların tanrılarla doğrudan iletişim kurduklarına inanılıyor. Yani rahipler aslında tanrılar ve toplum arasındaki bağı temsil ediyor o dönemlerde. Ama ilk tapınakların ortaya çıkmasından yaklaşık 1000 yıl kadar sonra bu gelenek şekil değiştirmeye başlıyor. Güç tapınaklardaki rahiplerin elinden sarayda yaşayan kralların eline geçmeye başlıyor çünkü. Krallar muhtemelen askeri liderler ve oldukça zengin toprak sahibi insanlar olarak ortaya çıkmışlar. Rahiplerin üstlendiği ruhani görevleri de yavaş yavaş kendi bünyelerinde toplamaya başlıyorlar ve böylece Sümer toplum zirvesinde yarı ruhani bir rol elde ediyorlar. İşte bu şekilde dünya tarihindeki ilk krallar da ortaya çıkmış oluyor. Peki bütün bunları nereden biliyoruz derseniz, Sümerlerle ilgili en önemli şey aslında arkalarında bizlere bunları öğrenmemizi sağlayan yazılı tabletler bırakmış olmaları. Yazı gerçekten de dünya tarihinin en önemli buluşlarından bir tanesi. Hepimiz kabul ederiz bunu, değil mi? Bu konuda da anlatacaklarım var size şarkıların sonrasında.

0: Tamam.
1: Gül güne güle de bugün size Sümerleri anlatıyorum. Sümerlerin tarih sahnesine nasıl çıktığından bahsetmiştim. Şimdi de hani onların dünya tarihinde neleri değiştirdiğinden biraz bahsetmek istiyorum. İlk olarak size Sümerlerin inanç yapısından bahsedeceğim. Zira dini inançların kökeni Sümerlere de uzanıyor. Şehirlerin inşasından önce Sümerler büyük tapınakları inşa etmişler.

0: değil.
1: Gül güne gülle de bugün size Sümerleri anlatıyorum. Şimdi yazıdan da biraz bahsedeceğimi söylemiştim az önce. Yazı gerçekten de dünya tarihindeki en önemli buluşlardan bir tanesi. Günümüzde ancak yapay zeka çalışmaları ya da uzay araştırmaları yazının icadıyla karşılaştırılabilir. Çünkü yazı yoluyla insanoğlu bilgiyi ve tecrübeyi kendisinden sonra gelen nesillere aktarmayı öğretiyor. Bu da su götürmez bir gerçek sonuçta. Ayrıca yazı bazı işleri de oldukça kolaylaştırıyor. Zaten ilk ortaya çıkışı da ticari kayıtların tutulmasıyla ilgili. Sümer tabletlerinin bir bölümü kimlerin takasla neler kullandıkları, işte kimin kaç koyun verip kaç inek aldığı gibi bilgilerle dolu. Hatta hatırlarsanız geçmiş programların bir tanesinde paranın tarihinden bahsetmiştim size. Onu çok uzun uzadıya anlatmıştım. Onun için bugün yüzeysel geçmek niyetindeyim. Bunun yanı sıra hükümetin mali kayıtları da Sümer kil tabletlerinde oldukça fazla yer tutuyor. Eski Sümer'de kağıt henüz icat edilmedi biliyorsunuz. Bu yüzden insanlar bilgiyi yazıya dökmenin başka yollarını bulmak zorundalar. Sümerlerin de bunun için kullanmayı tercih ettikleri malzeme tahmin edebileceğiniz gibi kil olmuş. Yazma işlemi kil hafif nemliyken kamıştan üretilmiş sert bir çubukla yapılmış. Kil kuruduğunda da uzun süre dayanabilecek bir kayıt ortaya çıkmış. Ama Sümerlerin ardında bıraktıkları bu tabletleri tercüme etmek tabii biliyorsunuz günümüz arkeologları için oldukça zor. Bunun nedeni de Sümer yazısında 700'den fazla farklı sembolün bulunması ve bu sembollerin anlamlarıyla şekillerinin farklı şehirler ve bölgeler arasında değişmesi. Ayrıca yazının hangi zaman diliminde üretildiği de önemli, zira yüzlerce yıllık süre boyunca sembollerin anlamları pek çok açıdan değişiklik gösteriyor sonuçta. Yanıyor.

Gülgün Egül'le de bugün Sümerleri konuşuyoruz. Geleceği inşa eden harika uygarlık hayatımıza ne gibi katkıları olmuş onu anlatıyorum size. Şimdi yazıdan bahsetmiştim hatırlarsanız az önce. Yazının icat edilmesi insanların sosyal hayatında tahmin edebileceğiniz gibi büyük çaplı bazı değişikliklerin ortaya çıkmasına yol açıyor. Yazı yazmak herkesin yapabildiği bir iş değil. Bu yüzden yazılı toplumsal bir sınıf ayrılığı oluşmasına tabii ki neden olmuş. Yazı yazabilenler ve yazamayanlar Sümerlerden itibaren bu ayrım her dönemde de varlığını korumaya devam ediyor. Mesela Orta Çağ dönemine baktığımızda hem doğuda hem de batıda yazı yazıp okuyabilmek insanların sarayda görev alabilmeleri için öncelikli niteliklerden bir tanesi. Şu noktada hani durup neden bu kadar şey acaba Sümerlerin döneminde ortaya çıkmış diye düşünmek gerekiyor değil mi? Bir değerlendirme yapmak. Yaparız elbette ama iki güzel şarkının sonrasında.

0: Gülle Gülgün'e
1: haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki temaslarını tamamlayarak İstanbul'a döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir karşıladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele bürolarının kurulacağını açıkladı. Gürlek, çocukları koruyan, vatandaşların haklarını güvence altına alan, kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü dijital alanda da hakim kılan etkin bir adalet anlayışıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümü kapsamında başkent Taşkent'te temaslarda bulundu. Turizmden edebiyata uzanan işbirliği adımlarını değerlendiren Ersoy, attığımız adımlarla asırlar önce ortaya konmuş büyük eserlerle çağımızın kültürel üretimi arasında canlı bir bağ kuruyoruz dedi.
3: Spor.
2: Avrupa Spor Haftası kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde spor etkinlikleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Spor Haftası'nda 81 ilde park ve sokaklar başta olmak üzere sporun olduğu her yerde hareketlilik ve coşkunun yaşandığını belirtti. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş bronz madalya elde etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden karşı yaka oyuncu ve antrenörlerin geçmiş dönem alacaklarını ödeyip transfer yasağını kaldırdı. Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo futbol kariyerinde 1000. golünü atmayı ve milli takımda UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini söyledi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6730 lira 9 kuruş, Amerikan doları 48 lira 85 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 85 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 63 sent, bir bitcoin 84.372 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.251 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Gümüşhane çevreleriyle Antalya'nın doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
7: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
8: Her nesil. Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
9: Ergül, her nesil.
8: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
8: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
0: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
8: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
0: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
8: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
10: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
13: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
11: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir Mersin.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
15: Her zaman her yerde.
16: Radyo Ülke.

Gül Günegül'le de bugün Sümerleri konuşuyoruz. Şimdi acaba neden her şey Sümerler döneminde ortaya çıkmış, bunu da konuşacağız demiştim. Tarihte bir şeylerin ortaya çıkabilmesi ya da gerçekleşmesi için aslında ondan önceki bazı koşulların da gerçekleşmesi gerekiyor. İşte söz konusu dönemde de bu koşullar tarımsal gelişmeler ve ilk şehirlerin kurulmasıyla ilgili. Mesela matematik ve geometrinin Mezopotamya ile Mısır'da gelişmesinin, buradaki nehir taşkınlarının hesaplanması ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesiyle yakından alakası var biliyorsunuz. Tarıma elverişli bölgelerde kurulan yeni şehirler, işte yeni yolların, yeni yollarsa yeni ticaret ağlarının oluşmasına imkan veriyor sonuçta. Ticaretin gelişmesi, bunda payı olan devletin bundan maddi olarak da pay alması gerektiği düşüncesini ortaya çıkarıyor. Böylece Sümerler yeni bir şey daha icat etmiş oluyorlar. Vergiler. Peki vergi kayıtlarını tutmak için neye ihtiyaç var? Tabii ki yazıya. Çünkü verilen ve alınan malların kaydedilmesi, mali kayıtların saklanması zorunlu bir hale geliyor. Ve bu yalnızca yazı yoluyla sağlanabiliyor. İşte medeniyet Sümerler tarafından böyle aşama aşama, adım adım inşa edilmiş. Daha fazlası da var. Yine şarkıların sonrasında.

Gülgüne Gül'le de bugün Sümerleri konuşuyoruz. Yazının icat edilmesi, ticaret, vergiler dedik. Aşama aşama, adım adım Sümerler tarafından medeniyet inşa edilmiş diye de ekledik radyosunu. Yeni açmış olan dinleyicilerimiz için de söylemiş olalım. Medeniyet aslında insanların ihtiyaç duyduğu şeylerin toplamı da diyebiliriz. Sümerler icatlarıyla insanların günlük yaşamlarında kullandıkları o kadar çok şeyin temelini atmışlar ki bugün bunların olmadığı bir dünyayı hayal etmek gerçekten imkansız. Yani dolayısıyla bundan binlerce yıl önce yaşamış olan Sümerlerin günümüzde yaşadığımız dünyayı inşa ettiğini söylemek çok da abartılı olmayacaktır diye düşünüyorum ben. Tıpkı bizim bugün yaptığımız bazı çalışmalarla geleceğe şekil verdiğimizi söylemenin abartılı olmayacak.

Binlerce yıl önce Fırat ve Dicle Nehri'nin arasında büyüyüp gelişen Sümerleri anlatıyorum size. Belki de o dönemin en büyük medeniyetlerinden bir tanesi diyebiliriz. Tarihçi Noah Kramer'ın yazdığı bir eser var. Sümer halkının teknolojik icatlara karşı olağan dışı bir becerilerinin olduğunu söylüyor bu kitapta. Mesela seri üretim çömleklerden bahsedeyim size. Diğer antik halklar çömleği elleriyle yaparken Sümerler seri üretime geçmelerini sağlayan çömlek tekerini icat ediyorlar. Pensilvanya Üniversitesi Akdeniz Sanatı ve Arkeoloji bölümünden doktora adayı Reed Goodman'a göre bu icat Sümerlerin işçilerinin yiyecek payının konulması için yapılan ve bugünkü hani bu evlerimizde kullandığımız saklama kaplarının öncüsü sayılan kaplar gibi birçok sayıda ürünün çoklu biçimde üretilmesini sağlıyor. Yazıdan zaten bahsetmiştim. Sonra hidrolik mühendisliği konusunda da çok başarılılar. Taşan Fırat ve Dicle nehirlerinin suyunu nasıl toplayıp yönlendireceklerini öğreniyorlar o dönemde. Taşan suları içerdikleri zengin alüvyonla birlikte topluyorlar. Daha sonra bunu ekili tarlaları sulamak ve gübrelemek için kullanıyorlar. Kamış, palmiye gövdesi ya da çamurla inşa edilen kapları su akışını kontrol edebilmek için böyle açılıp kapanabilen barajlarıyla karmakarışık kanal sistemleri tasarlıyorlar. Sonra araba da aslında Sümerler sayesinde hayatımıza girmiş diyebilirim. Çünkü Sümerler tekerlekli araçları icat etmiyorlar ama bir dizi hayvanı yönlendirdiği ilk iki tekerlekli arabayı bulanlar da yine Sümerler. Yani arabanın atası diyebiliriz onlar için. Sümerler tarafından Mezopotamya'da icat edilen basit iki tekerlekli arabanın maketini merak ediyorsanız internette görselleri de mevcut. Yine uzmanlar diyorlar ki Sümerler milattan önce 3000'lerde bu tür ulaşım araçlarına sahiplerdi. Ama tabii bu araçlar hani sert toprağın üzerinde yolculuğu güçleştireceği için kent dışında dolaşmaktan ziyade törenlerde veya ordular için kullanıyorlarmış. Sabandan da bahsedeceğim size tam bu noktada ama iki güzel şarkının sonrasında. Ne

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Denize çek gönder, denize çek gönder.
10: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo

Hürgüne Gül'le de bugün size Sümerleri anlatıyorum. Ta Sümerler döneminden hayatımıza giren eşyaları konuşuyorduk en son. Sabanlardan bahsedeceğimi söylemiştim. Uzmanlara göre tarımda hayati bir teknoloji olan sabanı Sümerler icat ediyorlar. Çiftçilere çeşitli saban türlerini nasıl kullanacaklarını açıklayan detaylı kılavuzlar da hazırlamışlar hatta. Kılavuzun yanı sıra ekinlerin yenmesini önlemek amacıyla yine saygı sunmak için tanrılarına okunacak duaları bile varmış. Dokuma atölyelerinden de biraz bahsedeyim dilerseniz. Orta Doğu'daki diğer kültürler topladıkları yünü giyecek için kumaş dokumakta kullanırken bu işlemi ilk kez endüstriyel boyuta ulaştıran yine tahmin edebileceğiniz gibi Sümerler. Sümerlerin yaptığı yenilik tapınaklarını dev fabrikalara çeviriyor. Kumaş yapmak için modern üretim şirketlerinin öncüsü oluyorlar. Büyük iş örgütlenmeleri geliştiriyorlar. Dokuma atölyelerinden de biraz bahsedeyim dilerseniz. Orta Doğu'daki diğer kültürler topladıkları yünü giyecek için kumaş dokumakta kullanırken bu işlemi ilk kez endüstriyel boyuta ulaştıran yine tahmin edebileceğiniz gibi Sümerler. Sümerlerin yaptığı yenilik tapınaklarını dev fabrikalara çeviriyor.

Çeşitli sanat eserlerinde de bakırı hep kullanmışlar. Tabii ki bundan çok daha fazlası var ama biliyorsunuz benim de programımın bir süresi var. Bugün de maalesef çok azaldı o süre. İki güzel şarkı da dinletmek istiyorum müsaadenizle size arada.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
3: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
4: Her ne? Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül her nesil.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Denize çek gönder, denize çek gönder.
12: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
13: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
16: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
3: Dinlediğiniz bu program tekrar yayınıdır.
2: Radyo Ülke.
4: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Güncem, Mersin'in gündemini belirliyor.
5: Saat 11 ve 18'de sizlerleyiz.
3: 106.5 Radyo Ülke'desiniz. Yerel Gündem'e başlıyoruz. Ve bu hafta da sayın araştırmacı yazar Abdullah Ayan'la birlikteyiz. Yeni sezona da başlıyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz.
6: Merhaba, hoş bulduk.
3: Evet, yeni sezona başlayacağız. Geçen sezon en son programda ne konuştuysak kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz.
6: Yani sanki bu, bir hafta sonrası.
3: Evet, gibi. Sanki bir hafta sonra geçen hafta program yaptık da kaldığımız yerden yine devam ediyormuşçasına bir durum var. Ya size biraz eskilerden sorayım. Mersin'in genel durumu böyle miydi? Yani böyle bir kısır döngü içerisinde miydi?
6: Elbette değil. Mersin çok canlı, çok hareketli, sürekli dış dünyayla bağlantıları olan, Türkiye'deki İstanbul ve İzmir'i saymazsak en önemli, yani Antalya falan daha köyken, Mersin bir dünya kentiydi. Gerçek anlamda bir dünya kenti. Hani o slogan olarak her belediye başkanı dünya kenti iddiasını ortaya atar ya. Ekonomisi itibariyle dünya entegre olmak zorunda olan zaten bir kentti. Genç bir kent. Daha emekleme çağında pek çok dış dünyayla olan bağlantısını sağlamış. Konsolosluklarla, ticaret odasının kurulmasıyla, belediyesiyle, pek çok altyapısıyla dünya kenti olmaya aday, Beyrut'a alternatif olarak nitelendirilebilecek olan bir kentti. Dış dünyayla bağlantılı olduğu için de dış dünyadaki her olaydan etkilendi. Yani seninle daha önce yaptığımız söyleşilerde göçten bahsediyorduk, bir takım kaotik tablolardan bahsediyorduk. Onların hepsinin Mersin'e bir yansıması olmuştur. Yani Suriye göçünü saymazsak Anadolu'nun başka hiçbir kentine Mersin kadar göç etkili olmamıştır. Bütün Orta Doğu'daki olaylardan doğrudan doğruya Mersin gerek sermaye bakımından gerek insan göçü bakımından çok hareketli ve kente dinamik kazandıran bir gelişmeler ağı içindeydi. Ne yazık ki bugünkü kısır döngüye bakıyorum, dünyayı sadece izlemekle kalan, izlemekle yetinen, onun dışında çok da fazla aktivitesi olmayan bir, üzerine ölü toprağa serpilmiş bir kent. Yani bir limana mahkum olmuş, o limanın çerçevesi içine, kısır çerçevesi içinde kalmış. Liman ne kadar büyüyebilirse Mersin o kadar büyüyebileceğine göre, yani limanı çıkarırsan Mersin'den geriye zaten bir şey kalmaz. O liman ne kadar büyüyebilirse o çapta hareket edebilecek olan bir kent, bu liman bize yeter anlayışıyla gelen olan kiracının tavrıyla tamamen ona mahkum hale gelmiş olan bir tablo ile karşı karşıyayız.
3: Aslında liman Mersin'e yeter dediğiniz gibi. Limanla büyüyen bir Mersin, fakat son yıllarda büyümeyi paylaşmayan bir liman. Büyümeyi paylaşmadığı için kent de bu paydan istediği şekilde büyüme fırsatını yakalayamıyor. Bu şekilde yorumlayabilir miyiz bunu?
6: Şimdi tabii ki o şekilde yorum zaten oraya çıkıyor. Bütün kapılar oraya çıkıyor. Liman büyürse Mersin büyür, liman küçülürse Mersin küçülür. Liman kendi gündeminde kısır döngüsünde kalırsa Mersin de o kısır döngüde kalır. Mersin'den limanı ve limanı çıkar zaten geriye bir şey kalmayacağını yıllardır iddia eden bir insan olarak söylüyorum. Limanda da belki değiniriz, çok ağır bir tablo var önümüzde. Evet. Çok ciddi sorunlar var Narenciye'de. Tarihte bugüne kadar görmediğimiz ciddi sorunlar var. Yani şöyle söyleyeyim, Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde tek ihracat pazarımız olan Rusya'nın yarattığı pazar yokluğu, o konuda yeni bir pazar arayışına girememe karşımıza hangi tabloyu çıkardıysa bugün ondan da ağır, çünkü dış dinamikler itibariyle çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Pazar bulma konusunda çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Sovyetler Birliği dağıldığında Sovyetler Birliği'ni temsil eden Rusya'ya karşı olan bir bağımlılığımız vardı. Onun sorunları vardı. Oysa bugün Karadeniz'de artık hiçbir Narenciye gemisinin Rusya'ya, Ukrayna'ya diğer ülkelere yanaşamaması nedeniyle ciddi bir kaotik tabloyla karşı karşıyayız. Ve üzerine gelen pek çok sorun var. Onlara değineceğiz ama liman konusunda şunu söylemem gerek. Dün haberler yer aldı. Hadi gündemi yeniden ortaya koyalım. Yani o kaotik denge içinde gündemi yeniden belirleyelim. Ulaştırma Bakanı'yla Mersin Liman İşletmecisi, benim deyimim ve limanı kiralamış olan şirketin temsilcileri Ulaştırma Bakanı'yla doğrudan doğruya direkt bir toplantı yapıyorlar.
3: Bu arada söylediğiniz cümlenin içerisinde şu çok önemli, kiracı.
6: Kiracı tabii, yani Mersin adına hiçbir karar verme hükmü olmayan, eninde sonunda pılısını pırçısını toplayıp gidecek olan, belki iktidar değiştiğinde, belki başka olaylar nedeniyle sonuçta tekrar kamuya dönebilecek olan bir limandan bahsediyoruz. İstediği kadar uluslararası sözleşmelere dayandırsın, o uluslararası sözleşmelerin gün gelir pek de fazla hükmünün kalmadığı bir tabloyla da karşılaşabiliriz. Şimdi liman otoritesi gidiyor, Ulaştırma Bakanı ile Ankara'da bir toplantı yapıyor. Limanda düşünülen, tasarlanan, o toplantıya ihtiyaç duyduğu ne varsa doğrudan doğruya Mersin'i ilgilendirir. 2 milyonluk bir kentten bahsediyorum. 2 milyon kentte 5 yaşındaki çocuktan 70 yaşındaki emekliye kadar limanla ilgili atılacak her adım Mersin'i ilgilendirir. Ama o 2 milyonun dışında çok daha fazla ilgilenmesi gereken iş insanları var. Bu iş insanlarını temsil eden kurumlar var. O kurumlar bu toplantının neresinde?
3: Yoklar.
6: Ben son 5 yılda bu kadar Ulaştırma Bakanı değişmesine rağmen şu soruyu dönüp sorma hakkını kendimde buluyorum. Eski dönemlerde Tüzmen, Zafer Çağlayan dönemlerinden bahsetmiyorum. O dönemlerde farklı bir sinerji vardı Mersin'de. Ama son yıllarda ortaya çıkan tablo bize şunu gösteriyor. Hiçbir kurum, hadi adını da verelim, bu kentin en büyük çatı örgütüdür. Ticaret Sanayi Odası, doğru mu?
3: Tabii.
6: Yani MESİAD'ı, MÜSİAD'ı, adını ne koyarsan koy, bütün diğer topluluklar deniz feneri olarak Ticaret Sanayi Odası'na bakarlar. Borsa da oraya bakar, Deniz Ticaret Odası da oraya bakar. Ankara'da yapılan toplantıda Mersin'le ilgili hangi proje konuşuluyor ki sizi çağırmıyorlar? Neredesiniz? Ve ben hiç kimsenin benim dışında çıkıp ya bunlar acaba Mersin'le ilgili ne konuşuyorlar, ne tasarlanıyor, mutfakta ne pişirilecek konusunda ben bir kaygı duyduklarını da görmedim, duymadım. Benim dışında bir tepki veren de olmadı. Aslında o toplantı kimsenin ilgisini de çekmedi.
3: Nezaket görüşmesi falan mı zannediyorlar acaba?
6: Nezaket görüşmesi nasıl olur? Yani liman otoritesi 2007'den beri orada oturuyor. 20 yılı oldu. Ulaştırma Bakanı desen dün atanmadı ki bugün nezaket ziyareti. Nezaket ziyareti olsa, nezaket ziyaretine bir kiracının ötesinde kalkıp Ticaret Sanayi Odası'nın heyeti olarak gitmesi lazım. Gerçekten şaşkınlık içindeyim. Ve işin ilginci, hiç kimsenin de benim dışında bir tepki de görmedim. Acaba ben mi yanlış düşünüyorum diyorum. Yok, benim açımdan herhangi bir sorun
3: görüşmeye yok. Dair herhangi bir açıklama da yapılmadı.
6: Hayır,
3: aslında
6: yapılmadı.
3: Yani
6: zaten ilginç kılan o. Hı-hı. Yani o toplantıdan sonra biz Mersin Limanı'nı 10 milyon konteynere çıkarma hedefinde yeni projeleri konuştuk dense, dönüp Mersin'e sorarız 10 milyon konteyner kapasitesine ulaşacak olan bir limanla ilgili sizin düşünceniz nedir diye sorarız. Yok, hiçbiri yok.
3: Yıllarca Mersin kamuoyu biliyorsunuz Kapılar Projesi başlığı atınca gerçekten çok süslü bir cümle. Kapılar Projesi ile oyalandı. Kapılar Projesi
6: dediğinde
3: evet.
6: 24 saat ana güzergahımızı Mersin Tarsus arasındaki ve Mersin Adana arasındaki yolumuzu işgal eden, orada sürekli olarak beklemek zorunda kalan konteyner ağının tek kapıyla ya da kapılar projesiyle ikinci, üçüncü güzergahtan limana alınmasıdır. Başka bir şey
3: ama
6: değildir.
3: Ama bu da başarılamadı. Onu söyleyeceğim. Yani şu an baktığınızda insanlar, özellikle Mersin Tarsus arasında kullanan insanlar şikayet ediyor. Çünkü hakikaten çok ciddi bir trafik yükü, çok ciddi bir kaos var. Yani o, şunu söylemek istiyorum. Liman 20 yıldır kiracı. Söylediği hiçbir şeyi katkı anlamında yapamıyor. Artı baktığınız zaman ortaya koyduğu o süslü cümleleri de dolduramıyor.
6: Ya şimdi Kapılar Projesi ne yaptı? C kapısı ya da D kapısı dediğimiz kapılardan, yani artık Mersin içinde kalmış olan İnönü Bulvarı üzerinde, hadi bahsedelim, serbest bölgeyle eski adliye arasında kalan ya da liman işletmesinin idari binasının arasında kalan bölgedeki kapıları biraz öteye itti. Bu neye benziyor biliyor musun? Yani sen alıp sorunu çok daha kaotik biçimde başka bir yere gönderiyorsun. Yıllar önce, Allah selamet versin, 80'den önce sürekli cezaevlerinde isyanlar çıkardı. Mersin'de de böyle 10 gün üst üste isyanlar çıktı. Her isyanda da işte adı Urfa canavarı dedikleri biri çıktı, bir cinayet işledi cezaevinde. Sonra Tarsus canavarı dedikleri biri çıktı, bir cinayet işledi. Bir kokteyle bir toplantıda cezaevi müdürü de gelmişti. Sordum ona, ya dedim, ne oluyor cezaevinde? Dedi ki, sorunları çözdük. Nasıl çözdünüz dedim. Urfa canavarını Urfa'ya gönderdik dedi. Tarsus canavarını da Tarsus'a gönderdik. Şimdi sorun çözersin.
3: Arabaya binmezseniz trafik sorunu da çözülür.
6: Çözülür tabii yani. Okullar olmasa marifine güzel idare ederiz.
3: Gerçekten enteresan. Serbest bölge dediniz, aklıma şu geldi. Hani şimdi kapılar projesi birçok sorunu çözmediği gibi serbest bölgeyi de ayrıca konuşmak lazım. Orada da işte artık yerimiz dar, biz genişlemek istiyoruz deniyor ama
6: genişleyecek bölge yeri, gerçekten nereye genişleyecek?
3: %100 dolu mu? %100 doluysa bu kadar hayır, problem
6: hayır,
3: niye?
6: Hayır, dolu olsa bile nereye genişleyecek? Hadi dünyadan çok büyük talepler var diyelim. Serbest bölge 550 dönümlük bir alana sıkışmış bir bölge. Bunu 1500 dönüme çıkaramazsın. Nereye doğru büyüteceksin?
3: Şunu söylemek istiyorum. %100 doluyuz demek gerçekten oranın çok verimli olduğu anlamına mı geliyor? İş yerleri gerçekten tam çalışıyor mu?
6: Şimdi şöyle, serbest bölgeyle ilgili ben ümit varım. Neden ümit varım? Mısır'a giden bütün tekstilciler vardı, hatırlarsan, evet, geçen sene, evet, bütün, evet, konuşmalarımızda yer alıyordu. Serbest, evet, bölgeyi boşaltıp gitmişlerdi. Duyduğum kadarıyla son zamanlarda telefonlar almaya başlamışlar. Mısır'dan pulunuzu pırtınızı toplayın, tekrar dönün. Ve o dönüşler başladı. Kayseri'deki bir iki şirket dönmeye başladı. Şimdi rakamları okumak ayrı bir hüner ister. Rakamlara bakarsın, ha Mersin ihracatı patlamış dersin, çatlamış dersin. Ben son Eylül rakamlarını, Ağustos rakamlarını irdelerken bir şeye dikkat ettim. Dikkat çektim. Mersin'de evet bir ihracatta artış var. Ama ihracatı artıran iki tane kalem var. Bir, yaş meyve sebze. İkincisi tekstil. Tekstilde inanılmaz bir sıçrama olmuş. Tekstildeki bu inanılmaz sıçrama, yani %100 artmaz bir tekstil durup dururken. Orada yapısal ciddi bir sorun, ciddi bir gelişme olmuş olmalı. O gelişme acaba kalıcı mı, geçici mi? Eylül ayında o rakamları tekrar göreceğiz. Eğer Eylül ayında da bu ihracat artışı devam ederse tekstilde, o zaman önemli bir gelişme var Mersin adına. Ya da Mersin'deki ihracatçı birliklerinde kayıtlı olan şirketler adına. Eğer öyle bir şey varsa gerçekten bir ters dönüş, yani geri dönüş mekanizması başlamış olabilir. O zaman serbest bölgede yeniden bir canlanma olur. Ama serbest bölgeyi serbest bölge olmaktan çıkardık zaten. Serbest bölge dediğin kendi başına ekonomik kuralları olan, kendi başına uygulamaları olan, kendi başına hareket edebilen özerk bölgelerdir. Ben Mersin serbest bölgesinin ya da Türkiye'deki hiçbir serbest bölgenin özerk konumda olduğunu düşünmüyorum. Sadece ve sadece bir takım gümrük uygulamaları ile ilgili bir rahat nefes alınması gereken bir yer olarak görüyorum. Ama orada da hiçbir cazibesi kalmadı serbest bölgenin.
3: Kalmadı. Dolayısıyla zaten dediğiniz
6: öyle gibi bir yer sorunu, yani yer sorunu yok. Okulları kapattık, maarif idare edebiliriz.
3: Mevcut sorunları aslında çözmek gerekiyor. Ona bakarsanız sürekli organize sanayi bölgesi açmak için uğraşıyoruz. İşte sürekli yoğun talep var diyoruz. İşte yeni OSB açmamız lazım, bize yer lazım ediyoruz ama öte yandan da işte verimli tarım arazilerini heba ediyoruz.
6: Ne yazık ki, ne yazık ki öyle.
3: Bir dengesizlik.
6: Şimdi bu limanla ilgili bir konuya daha dikkat çekeyim, sonra geçeriz tarıma. Ticaret Sanayi Odası'nın seçimleri yaklaşıyor. Önümüzdeki cumartesi bir seçim yapılacak. Seçimden önce çok büyük bir talihsizlik yaşandı. Ne yazık ki oda başkanı tutuklandı.
3: Evet.
6: Şimdi Ticaret Sanayi Odası'nın arkadaşlarım beni de arıyorlar. Yani aday olmak isteyenler, meclise girmek isteyenler ya da şimdiden meclise girmiş de başkanlığa adaylık gibi hareket eden arkadaşlarım beni de arıyorlar. Şunu merak ediyorum. Gerçekten ana konteyner limanının Mersin'e gerekliliği konusunda adayların herhangi birinde oluşmuş bir fikir var mı? Çok emin değilim. Proje görmüyorum. Yani Mersin'i ayağa kaldırabilecek, Mersin'i bu ölü toprağın üzerinden atıp gerçekten canlandırabilecek, gerçekten başka bir aşamaya sıçratabilecek bir gelişme var mı? Görmüyorum orada. Yani gördüğüm kadarıyla 3 tane hesaba dayanıyor Ticaret Sanayi Odası bugün. Meclis toplantılarından sonra verilecek olan yemeğe katılmak, silah ruhsatı almak, işte 4 yılda bir iki kere hakkı var her meclis üyesinin yurt dışına geziye gitmek. Onun dışında ben gerçekten bu kent için, bu kentin dinamikleri için bir şeyler yapmak isteyen çok sayıda insan olduğunu görüyorum. Ama ortada ben bir proje görmüyorum. Ya vaatleriniz nerede? Siz, tamam, sizi seçeceğiz. Gideceğiz cumartesi günü, oy kullanacağız, sizi seçeceğiz. Milletvekillerine sorduğumuz gibi. Peki siz o meclise girdiğiniz vakit ne yapmayı düşünüyorsunuz? Nasıl bir hareket tarzı? Mesela şunu beklerdim ben, en azından bir iki kişiden. Vallahi de billahi de ben seçilirsem üye aidatlarıyla toplanan paralardan verilen yemeklere katılmayacağım. Bu bir vaat, çok basit, sembolik bir vaat ama bir vaat. Ya da ben Ticaret Sanayi Odası meclis üyesi olarak üye aidatlarından toplanan paralarla yapılacak olan yurt dışı gezilerle kendi paramla gideceğim.
3: Bu da birçok kişi rahatsız edecek. Yani, dolayısıyla.
6: Yani baktığınız zaman. O zaman neyi konuşuyoruz? Yani bir takım kişiler rahatsız olacaklarsa.
3: Öyle, bir genel kurul yapmaya karar verdik şirketimizle ilgili, yaptık. Önümüze dediler ki önce aidatlarınız var, aidatlarınızı ödeyin. Gittik aidatlarımızı ödedik. Tamam, aidatını ödedin de işte bilmem ne evrak var, onu ödeyin. İşte ondan sonra ne diyorsun? İşte şu kağıt için şunu ödeyin. Yani dediğiniz gibi üye ile ilgili aslında üye odaklı bir durum söz konusu değil.
6: Ya şimdi kamuoyundan bizi dinleyecek olan insanlar mutlaka vardır. Yani biz bize sohbet etmiyoruz. En de sonunda bu radyoyu açıp bu insanlar ne diyorlar diyenlere bir şeyin altını çizmem lazım. Madem ki yurt dışı gezi, yemek ve silah ruhsatı, ki herkesin silah ruhsatı gibi bir sorun da yok. Yani herkes silah almak, beline takıp dolaşmak zorunda da değil bildiğim kadarıyla bu kentte. Peki bu kadar basitse ve sonuçta siz oraya bir kamu hizmeti yapmak amacıyla geliyorsanız, bir grupta rakip olan iki şirketin, iki kişinin neden 55'er tane fiktif şirket kurduğunun cevabını merak ederim. 55 tane fiktif şirket. Şimdi sen sonuçta radyo ülke olarak herhalde bir şirketiniz vardır. Yani tabii, fatura tabii, kesiyorsunuz.
3: Tabii, şirket olmak zorundayız.
6: Reklam alıyorsunuz, ilan topluyorsunuz falan filan. O şirketin kuruluşunun ya da o şirketin yıllık maliyetinin ne olduğunu en iyi sen bilirsin.
3: Tabii.
6: Öz kardeşin olsa muhasebeciye bir para ödemek zorundasın. Kesinlikle. Ticaret Sanayi Odası'na aidat olarak bir para yatırmak zorundasın. Herhangi bir belge almaya giderken yine bir para yatırmak zorundasın. Maliyeye kaydolmak zorundasın. Maliyeye gidip en azından benim adresim şuradadır diye bir kayıt tutanağı tutmak. Bunların hepsi bir maliyet. Neden bir kişi 55 tane sırf oy kullansın diye fiktif şirket kurar?
3: Bu aslında yani ciddi bir nokta. Demek ki başka hedefleri var, başka fiktif, niyetleri var.
6: Fiktif diyorum. Yani aynı şurada Radyo Ülke'nin yer aldığı tabelanın altında 55 tane şirketin, yani Lüksemburg'daki o paravan şirketlere döndü.
3: Ama dediğiniz gibi o 55 şirketin de 55 tane masrafı var.
6: Maliyeti var.
3: Evet. Bunu bile göze alıyor.
6: Evet. Evet. Onu söylüyorum.
3: Yani şimdi başa dönüyoruz. Tüm bunlar... gidecekleri yemek, alacakları silah ruhsatı ve gidecekleri yurt dışı gezisi için mi?
6: Başka ne olabilir diye.
3: Sonuçta yani, bir hizmet yok çünkü.
6: Yani ben 55 yıldır bu işlerin içindeyim. Başka da Ticaret Sanayi Odası'nın herhangi bir yaraya şimdi eski zamanlar olsa, 1950'ler 60'lar olsa şu var. Orada gerçekten Ticaret Sanayi Odası'nın çok önemli bir fonksiyonu vardı. Neydi o fonksiyon? Dövizi sadece Merkez Bankası'ndan alabilirdiniz. İthalatçı olarak. İthalatçı olarak Merkez Bankası'ndan alacağınız o dövizi alabilmeniz için Ticaret Sanayi Odası'ndan permi dediğimiz bir belge almanız lazım. Evet, bu adam akü imalatçısıdır. Mersin'de o sırada akü fabrikaları vardı ya da çeşitli farklı fabrikalar vardı. Evet, bu adam akü üreticisidir. Bu adamın dövize ihtiyacı var akü üretebilmesi için. Size bir belge verirdi. O belgeyle giderdiniz, Merkez Bankası'ndan döviz alırdınız. Merkez Bankası'ndan aldığınız dövizle kara borsa döviz arasında da şimdiki mesela 50 liraysa döviz, Merkez Bankası size o dövizi 30 liraya verirdi. Orada gerçekten büyük oyunlar dönerdi. Ya da o ithal permininiz yoksa mesela araba lastiği ithal edemezdiniz. Araba lastiği ithal etmeniz için permiyi kimin vermesi lazım? Ticaret Sanayi Odası'nın vermesi lazım. Araba lastiği permisi aldığınız takdirde bırak senin ithal etmeni, gidip o permiyi sattığın takdirde dahi çok büyük paralar kazanabilirdin. 50'ler, 60'lar, 70'ler, 80'e kadar, 24 Ocak kararlarına kadar böyle sürdü devran. O devranda evet, ticaret sanayi odalarında yönetimde olanların ya da yönetime egemen olanların, karar vericilerin, o permiyi dağıtanların bal tutan parmağını yalar vardı. Şimdi öyle bir şey de yok.
3: Bir o kadar da tartışmalar var. Yani gerçekten tezat bir durumla karşı karşıyayız. Şu an öyle bir gücü de yok. Biz acaba çok anlam mı yüklüyoruz? Çok şey mi bekliyoruz? Ya da Sayın Abdullah Yan MTSO başkan olduğu zaman, etrafındakiler için söylüyorum, tamam Mersin kurtulacak mı diyoruz?
6: Hayır, kendisi kurtulacak. O arkadaşlar protokola katılıyorlar.
3: Evet.
6: İşte her yere davet ediliyorlar. Şimdi sen bazen eskiden şeye katıldığım vakit canlı yayınlara, televizyonlarda, abi altına ne yazalım adını? Ya prof yazması lazım ki bu adam profmuş. Yani
3: sözü dinlenir.
6: Sözü dinlenir. Halbuki profların çoğuna ders verecek konumdayım o şey itibariyle, konuşulacak konu itibariyle. Ya da abi senin mesleğin ne? Titrin ne? Altına yazılması lazım işte. Ya bir dernek başkanı, ya dernek yönetim kurulu üyelerini çok fazla şey etmiyorlar, kahve almıyorlar da. Şimdi bunlar gerçekten birilerinin etiket olarak kullandığı şeylerdir. Ya ben hatırlarım, eskiden devlet ihalelerine girmiş adam, tahakkuk etmesi gereken bir parası var ama parası bir türlü ödenmiyor. Giderdi kartvizit koyardı. Kartvizitte şu yazılıdır. Son 25 senede çok sık karşılaştığım için örneği vereceğim. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı.
3: Aday bile olamamış.
6: Hayır, aday olsa zaten bileceğiz onu yani. Yani. Adaylar belli. Aday adayı. Aday adayı titrinden dahi tahakkukunu hızlandırma umuduyla girip sırf aday aday, yani kendisi de aday olmayacağını biliyor. Ama aday aday olmak da bittir. Yani Mersin'de şimdi kimsenin tavuğuna kiş demeyeyim ama böyle isimler var.
3: Hayır, hatırlayın o belediye seçimlerinde, milletvekili seçimlerinde özellikle kamuda çalışan birçok kişi tamamen dediğiniz gerekçelerle aday aday oluyor.
6: Çünkü
3: zaten aday yapmayacak.
6: Çünkü aday aday olduğu vakit öğretmense okul müdürü oluyor.
3: Tabii.
6: Okul müdürü ise Milli Eğitim Müdürlüğü'ne soyunuyor.
3: Bir beklenti içerisinde. Mersin'de liman evet önemli ama limon da bir o kadar önemli. En son yapılan açıklamada değişmiş olabilir. Dalında 9 lira, manavda 40 lira, pazarda 40 lira, marketlerde 100 lira, 110 lira vesaire. Yani 9 liraya gerçekten o ürünü üreticinin o dalından vermesi bedava anlamına geliyor. Şimdi o adam onu 20 lira yapsa biz 200 liraya yeriz. Öyle de bir makas var maalesef.
6: Şimdi Narenciye'nin 1990'lardan itibaren o Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte, Sovyetler Birliği döneminde çok kolaydı işler. Narenciye üretirdiniz. Mersin'den 5 firma gider Rusya'ya bütün limonu satardı. O limonu siz Rusya'ya gönderirdiniz. Gider Merkez Bankanızdan paranızı alırdınız. İş kolaydı. Pazar alternatifi arama gibi bir derdiniz yoktu. Zaten pazar hazır. Hangi ürünü, hangi limonu gönderirseniz gönderin zaten sorun yok. Gelip Rus eksper size bu mal iyidir dediği takdirde o eksperle yaptığınız temaslar çerçevesinde, İlişkiler çerçevesinde çöp de gönderseniz, limon da gönderseniz geçer giderdi. Ama 90'dan sonra işler zorlaştı. Ve dikkat et, bir süreliğine neyle ayakta tutmaya çalıştık? İşte Ali Er'in zamanını hatırla. Her sene gider bir masaya yumruğunu vurur. Siyasetçinin de gücü vardı o tarihlerde, bir etkisi vardı. Yani şu andaki milletvekillerinin gidip yumruk vuracakları masa yok. Gidip dertlerini anlatabilecekleri muhatapları yok. Ne Tarım Bakanı, ne Maliye Hazine Bakanı, ne Başbakan zaten yok. Köşke ulaşmaları çok güç. O nedenle hiç kimsenin derdini anlatacak bir mecali yok. O zamanlar bir fon hikayemiz vardı. Hatırlarsan $50, $100 bir fon verilirdi. Ama bu palyatif bir çözümdü. Şu anda o palyatif çözümden de uzağız. Ve Türkiye'de, birazdan rakamlarını vereyim, haftaya da devam edelim. Çünkü bu Mersin'i ilgilendiren liman kadar önemli bir konu. Rakiplerimiz ne noktaya geldiler, biz ne duruma düştük noktasını konuşmamız lazım. Halen daha bizim alternatifsiz tek bir pazarımız var, Rusya.
3: Burada ben bir parantez açayım. Pazarda karşılaştım. Rusya bizim pazarımız ama artık Mersin'de Ruslar ev sahibi. Önceden turistlerdi, önceden önemli bir pazardı. Rus vatandaş pazara girdi. Domatesleri gördü, sanki yani hayatında ilk defa domates görüyor. Çünkü o kadar kolay ulaşabilecek noktada ki artık domates onun için, ya da limon. Artık Ruslarla ilgili ilişkilerimiz de değişti.
6: Kesinlikle değişti. Tabii bunlar yapısal sorunlar. O Rusların ne kadarı bu memleketten, bu memleketin fiyatlarından şu anda memnun? Kaç tane Rus biliyorum, bir an önce benim bu evi satıp gitmem lazım. Çünkü çok ucuz ülkeler var. Türkiye çok pahalı.
3: Tabii.
6: Mesela Tayland var, Vietnam var, bir sürü alternatif ülke var Güneydoğu Asya'da ve kıpır kıpır hareketin olduğu, her türlü rahatlıkla hayatını idame ettirebileceği ülkeler bunlar. Türkiye'ye kilitlendi kaldılar. Türkiye bir ara gerçekten çok cazipti. Yani ev fiyatları uygundu, gıda erişilebilir, gıda uygundu. Neyi kaybettik biliyor musun Serkan Türkiye'de? Fiyat algısını kaybettik.
3: Evet. Sadece ucuza bakıyoruz. Acaba daha ucuz.
6: Ucuzun ne, neyin ucuz, neyin pahalı olduğu da bilinmiyor. Evet. Şimdi giriyorum pazara, domates 15 lira. 2 sene önce de 15 liraydı domates. 2 senede her şey neredeyse 2 katına katlandı. Domates aynı fiyat. Ya da bir örnek vereyim, bu seneden gerçekten çok beni üzen bir örnektir. Ya kiraz gibi alın teri, göz nuru, tane tane toplaman gereken, parmağın biraz sert dokunsa elinde kalabilecek olan bir ürünün toplama maliyeti, sadece toplama maliyeti 40 lira. Yani bedava versek o ürünü, toplaması 40 lira. Pazara gelip pazara değer alması, firesi falan filan bir yana 60 lira, 30 liraya düştü kiraz. Şimdi o kiraz üreticisinin kaç tanesi gelecek sene ayakta kalabilir? Ya da kaç tanesi ağacı keser, bir daha biz kirazı bırak dalda görmeyi, belki yurt dışından, Arjantin'den, oradan buradan ithal edilirse paketlerde 100 gramlık olarak nostaljik bir meyve olarak görürüz. Hangi 30 lira 40 liradan bahsediyorum? Kepçeyi soktuğum vakit 2 ton patatesin bir anda çıktığı, sıfır toplama maliyeti olan bir ürün 60 lira. Kiraz 30 lira, patates, soğan 60 lira. Fiyat algısını o nedenle kaybettik. Yani pazara girdiğin vakit neyin pahalı, neyin ucuz olduğunu tam olarak çözemiyorsun, göremiyorsun. Evet, şeftali dalında 10 lira, pazarda 50 lira, belki İstanbul'da da 100 liradır. Ama unutmayalım ki karpuzu bedava versen, Ceyhan'dan İstanbul'a giden karpuzun sadece nakliye masrafı 30 lira. Yani o mukayeseler de saçma sapan bir noktaya doğru gidiyor. Bir de Allah selamet versin, muhalifiyle iktidar medyasıyla vur abalıya cinsinden İstanbul'da limon 100 lira, bu şerefsizler müstahsil makbuzuyla 5 liraya almışlar hikayesiyle. O insanları biz ya daha yargılamadan mahkum ettik. Ya o limon nasıl toplanıyor, o müstahsil makbuzu gerçek mi değil mi? Düşünebiliyor musun? Öyle bir noktaya gelmiş ki ülkede. Şimdi dış pazar olarak Karadeniz'in durumu ortada. Biz bu şekilde Karadeniz limanlarının hiç Navros ki bizim en ciddi ulaşım noktamızdı. Ya da Ukrayna'nın Odessa limanları, hangisine doğru yol alırsan al, eğer Rusya'ya mal taşıyorsan Ukrayna gelip dronlarla vuruyor. Ukrayna'ya mal taşıyorsan Rusya gelip dronlarla vuruyor. Son iki ayda en az 5 tane Türk gemisi vuruldu. O nedenle kimse artık Karadeniz'de yük taşımak istemiyor.
3: Kara taşımacılığında da aşırı bir yüklenme olduğu açıklamaları geldi. Bu sefer tabii
6: kara taşımacılığıyla kalkmaz bu mal.
3: İşte onu söyleyeceğim. Yani gemiyle götürmekle kara taşımacılığı, ama işte bir alternatif olarak öne çıkıyor ister istemez.
6: Şimdi alternatif olarak çıkabilecek olan tek sorun, tek çözüm bu malı Baltık Denizi üzerinden ulaştırmak. Baltık Denizi'ne frigo benzeri soğuk hava, yani 8 derecede tutabilen tam frigo gemilerde değil, vantilasyonlu gemilerle götürülmesi. Onun için de organizasyon lazım. Şimdi Türkiye'de bu organizasyonu yapacak olan narenciye sektörüne bakalım. Bahçe büyüklüğü 30 dönüm. 30 dönümdeki bahçeci limonu toplayacak, Odessa limanına ya da Navroski limanına ulaştırmak üzere ya da Baltık Denizi'nden vantilasyonlu gemilerle ulaştıracak bir mekanizman hiçbir yerinde yok.
3: Nasıl olsun?
6: Ne kendisi ne ihracatçı. Rakam vereceğim dedim. Güney Afrika'da işletmelerin narenciye konusunda, Güney Afrika 1 milyon ton narenciye üretiyordu. 2025'te kaç tona çıktı biliyor musun? 3.3 milyon tona çıktı. 3.3 milyon ton narenciye üretiyor Güney Afrika. Bir şey daha yaptı. Biliyorsun Güney Afrika güney kuşağındadır. Biz kuzey kuşağındayız. Yani bizim limon sezonumuz Eylül'de başlar. Aralık'ta, Ocak'ta sona erer. Ondan sonra bizim yaz sezonu dediğimiz dönemde Güney Afrika girer devreye ve Arjantin girer. Güney Afrika yakınımızda olduğu için ve rakip olduğu için söyleyeceğim. Güney Afrika ürünü teknolojik olarak mühendislerle birlikte öyle bir çalıştı ki bizim Eylül ayında başlayan sezonunu sarkacak şekilde Kasım ayına kadar mahsul uzattı. Düşünebiliyor musun? Kış sezonu onlarda Haziran, Temmuz, Ağustos'tur. O tarihte limon çıkar. Eylül'de biz başlarız, onlar biter. Şu anda onlar Kasım'a kadar uzattılar. 6000 hektar 60 bin dönümlük bahçeden bahsediyoruz. Birkaç tane. 60 bin dönüm narenciye bahçesi. Dronlarla ilaçlamasını yapıyor. Dronlarla ürün toplamaya başladı. Bize futurist şeyler gibi geliyor değil mi? Yani ancak filmlerde falan izleyebileceğimiz. Dronlar 2 ton narenciye toplamaya başladılar. Akıllı dronlar geliyor, yanaşıyor orada, dalından alıyor. Sen ne yapıyorsan o da onu yapıyor. Ya da robotlar üzerinden çalışmaya başladılar ve teknolojik ağırlıkları oldular. Ve ürünün bir pazara ulaştırılması için mesela şu anda en önemli pazarları Güneydoğu Asya ülkeleri, Güney Afrika'nın, Vietnam. Son bir yılda 60 milyon kutudan 240 milyon kutuya çıkmış. 4 katına çıkmış Vietnam'a ihracatı. Ne sayesinde? Kurumsal şirketleri bunlar, gemileri var. Mısır'da da aynı şey var. Mısır şu anda Güney Afrika limonda ve çok yakında 2 sene içinde mandalina'da bizim en büyük rakibimiz olacak ve bizi geçecek. Mısır ise portakalda. Yani geçtiğimiz programlarda bundan önceki sezonda konuşmuştuk. 5000 dönümlük bahçe var. 50.000 dönümlük bahçe var şeyde, Mısır'da. Tamamen çöldeki o çöl arazisini sulama kanallarıyla yeşerttiler ve bir takım şirketler geldiler, orada portakal üretiyorlar. Avrupa'nın istediği standartlarda. Biz 15 senedir şeyi çözemedik.
3: İlaç kalıntısını çözemedik. Sinekle mücadele ediyoruz. Onu tam anlamıyla çözemedik. Geri geldiğinde ürünler geri dönüyor. Bunu çözemedik. Ama rakiplerimiz durmuyor tabii ki.
6: Şu anda aldığım bir takım haberleri söyleyeyim. Mesela Erdemli ile Mersin arasındaki pek çok işletme açılmadı daha. Oysa 15 Eylül'de kesin başlayacaktı Mayer Liman'da. Yani şu anda bütün tesislerin Mayer Liman işlemeye başlamış olması lazımdı. İnsanlar korkuyorlar. Müstahsil makbuzuyla cezalandırılıp alınıp götürülen Türkiye'nin en önemli iki narenci ihracatçısı. Şu anda tutuklu.
3: Bu da tabii ürünü beklemeye almamızı sağladı maalesef. Ürün şu an beklemede ama para da etmiyor yani. Toplamaya da kalksan yani para etmiyor.
6: Bu makina değil yani, beklemez,
3: beklemez
6: ürün.
3: Evet.
6: Ürün bir ay bekler, iki ay bekler. Mayer Limon'un zaten ömrü nedir ki? Ondan sonra dikenli limon çıkacak, diğer limonlar girecek devreye. Ama onlarla ilgili de ihracatta nasıl bir pazar... Tekrar söylüyorum, Türkiye'nin temel sorunu bölünen şey... Tarım arazileri. Bu sadece limona özgü değil, sadece narenciye özgü değil. Hangi ürünü ele alırsak alalım, 5 sene sonra Türkiye'nin o üründe dış rekabet sahibi olması mümkün değil. Bölündü toprak. Ve biz bu bölünmeyi sadece oturduk izledik. Bu ülke ceviz ihraç ederdi, dünyaya ceviz ithalatçısı oldu. Bu ülke dünyaya badem ihraç ederdi, badem ithalatçısı oldu. Bu ülke çok yakında Antep fıstığını Amerika'dan ithal etmek zorunda kalacak. Ki ithal ediyor.
3: Şimdi marketlerde de şöyle bir furya başladı biliyorsunuz, özellikle bakliyatta yerli üretim, yerli mahsul. Bir tık fiyatı farklı da olabiliyor. Ya da işte bölgesine göre şu bölgeye ait bakliyat diye. Şimdi buna döndük. Yani bu da enteresan değil mi?
6: Yani 20 sene önce bana Kanada mercimeği vitrinlerde yer alacak deseler ki Kanada'dan ithal ettim ben mercimek. Ama o mercimek mercimek değil. O mercimek mercimek değil. Mercimeğin ana vatanı Anadolu. Genleriyle oynanmamış dünya üzerinde. Şimdi Kanada mercimeği ile yerli mercimeğin çok basit bir şeyi vardır.
3: Ayrımı mı?
6: Ayrımı vardır. Dinleyenler de öğrensinler. Bizim mercimeği bir cezveye koy ama o mercimek mercimek değil. O mercimek mercimek değil. Mercimeğin ana vatanı Anadolu. Genleriyle oynanmamış dünya üzerinde. Şimdi Kanada mercimeği ile yerli mercimeğin çok basit bir şeyi var.

0: Yani tavsiye ederim, biraz paraya kıysınlar. Evet, yerli mercimek pahalı ama yerli mercimeği mutlaka tercih etsinler. Yani 2 kilo yerine 1 kilo alsınlar ama yerli mercimek. Umarım yerli mercimek diye satılan mercimekler de yerli mercimek.
1: O da ayrı bir tartışma konusu. Siz iyi bilirsiniz, eskiden yurt dışından gelen daha pahalı olurdu. Sonuçta evet, yurt dışından geliyor. O daha pahalı olması tabii gerekirdi. Şimdi tam tersi oldu. Yerli
0: ve bütün gümrük duvarlarına rağmen daha ucuz.
1: Evet.
0: Yani mesela bir bademe uygulanan gümrük, bir cevize uygulanan gümrüğe rağmen şu anda biz Ukrayna'dan, Amerika'dan, Çin'den ceviz gelmese biz ceviz yiyemeyiz, biliyor musun? Yok cevizimiz.
1: Özellikle zincir marketler, büyük marketlere
0: kalmadı. Kalmadı. Yerli cevizimiz kalmadı. Yani istediği kadar ona yerli ceviz diye satsınlar, o kalitede yerli ceviz kalmadı. Ki biz şahıs olarak, yani babamla, kardeşlerimle oluşturduğumuz şirketin Amerika'ya ben ceviz badem ihraç etmek üzere Mersin'e geldiğini biliyorum. Ceviz badem ihraç ederek.
1: Bir arada siz anlatmıştınız, öyle hatırlıyorum. Cevizde kabuk oyunu. Yani özellikle yerli cevizle ilgili bir kötü intiba yaratılmaya çalışılmıştı kabukla ilgili. Bizim cevizlerimiz daha ince kabuklu olur. Yanlış mı hatırlıyorum?
0: Ya bizim 50 bin çeşit cevizimiz var. İnce kabuklusu var, kalın kabuklusu var. Bitlis bir ceviz yatağıdır, Bingöl bir ceviz yatağıdır. Güneydoğu'nun tamamı, Doğu Anadolu'nun tamamı ceviz yatağıdır. Onların hiçbirisinden artık ceviz gelmiyor. Canlı hayvan ülkesi olan, bütün dünyaya canlı hayvan veren bir ülke şu anda Polonya'dan et ithal etmese ya da Azerbaycan'dan çeşitli yollarla ya da Afganistan'dan, İran'dan çeşitli yollarla hayvan gelmese inan bana yiyecek etimiz yok.
1: Nereden nereye dediğimiz noktalardan bir tanesi tabii ki. Bir de tabii şu an yaz dönemindeyiz. Yaz dönemi bitti de işte sonbahara doğru dönüyoruz. Ama Mersin için yaz dönemi. Ama kışa doğru tabii her şey daha da pahalı olacak.
0: Ya belki vaktimiz kaldıysa
1: toparlıyoruz yavaş
0: toparlayalım. İran sorunu çok ciddi bir sorun. Ve Türkiye artık İran'la dostane ilişkilerin ötesine doğru gidiyor. Yani İran bankasının kapatılması, İran hava yollarına hiçbir şekilde sivil yolcu trafiğine kapatılmış olması, İran'a olan uçuşların durdurulması, bunların hepsi birer ciddi sorun. Rusya ile ilişkilerin nereye doğru evrileceği, ne boyuta doğru evrileceğini bilmiyoruz. Yani biz Rusya'dan ve İran'dan doğal gazımızı neredeyse dünya fiyatlarının yarı fiyatına temin ediyorduk. Şu anda biz 20 yıllık Amerika Birleşik Devletleri ile doğal gaz tedarik anlaşması yaptık. Belli ki Rusya ve İran yerine bu rejimler orada kalmaya devam ettiği sürece Amerika'dan sıkıştırılmış LNG ithal etmek zorunda kalacağız. Bu LNG İran'dan bir dakikada sıfır maliyetle Erzurum'a gelen doğal gazın Trakya'ya gelecek olan LNG ile Erzurum'a ya da sanayi bölgelerine ulaşacak doğalgaz arasında çok ciddi maliyet farkları olacak. Korkarım ki bu sene kış faturamız, ki hepimizi doğalgaza bağımlı hale getirdiler. Kömür yerine bütün kazanlar, kalorifer kazanları ısıtmada şeye döndü, doğalgaza döndü. Korkarım ki doğalgaz faturaları 2'ye 3'e çıkar.
1: Doğalgaz dolayısıyla elektrik santrali.
0: O da ayrı bir sorun. Yani Türkiye bir ara çok daha kötü biçimde şeye bağımlıydı. Türkiye elektriğin %55'i doğal gazlarla karşılanıyor. Şu anda bir takım hidroelektrik santrallerin falan devreye girmesiyle birlikte şunu biliyoruz. Artık oradaki maliyetler daha farklı boyuta gelecek. Ama her halükarda çok ciddi sorunlarımız var.
1: Haftaya şunu da konuşmamız lazım. Bize ne Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak seçimden?
0: Evet,
1: başlık bu.
0: O çok önemli. Bir de son günlerde sosyal medyada bana da yöneltilen bir takım sorular var. Madem ki Akkuyu nükleer devreye girecek, elektriği ucuza alacak mıyız?
1: Bu en başından beri konuşulan bir konu. Hatta Rusya'ya gazeteciler gitti, döndüler. Artık elektrik ucuzlayacak diye başlık atmışlardı.
0: 12,35 sentten biz elektriği 50 yıl boyunca alacağımıza dair uluslararası sözleşmeye imza atmış bir ülkeyiz.
1: Ama bu arada o elektrik Mersin'e ilk geçmeyecek.

0: girmesine girmeyecek.
1: Ya fark etmez sonuçta. Biz interkonektif sisteme bağlıyız. Elektrik devreye girdiği vakit biz elektriğin Akkuyu'dan mı, Keban Barajı'ndan mı, Atatürk Barajı'ndan geldiğini bilmiyoruz. Zaten bilmeyeceğiz de.
0: Evet.
1: Ama sonuçta bu elektrik devreye girecekse, ki Türkiye elektriğin aşağı yukarı %5'ini karşılayacak bir santraldir. Ama son günlerde önemli bir gelişme gördüm. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda çok küçük yeni teknoloji, yeni nesil nükleer santraller gelişti. Yani şu odaya sığabilecek olan nükleer santraller ve bunlar risk olarak sıfır riske sahip ama çok büyük montanlı elektrik üretmiyor. Onlardan işte 100-150 tane alırsanız Türkiye'nin muhtelif şehirlerine koyarsanız bir Akkuyu kadar eder. Ama Akkuyu'nun nasıl çalışıp çalışmayacağını, Rusya ile bu ilişkiler devam ettiği sürece ne yöne doğru evrileceğini de bilmiyoruz. Unutmayalım ki Akkuyu'nun tamamı Ruslara ait. Ya orada evet. Bizim herhangi bir ortaklığımız yok. Adamlara demişiz ki yap, işlet ve devretme.
0: Aynen devam et. Yap, işlet, devret, bir de otoban sorunumuz
1: bu
0: var.
1: Bu devretme.
0: Evet, bu devretme, bir de otobanda da yine...
1: Ha gerçekten otobandan hadi bedava yapalım diyen arkadaşlara gülüp duruyorum ya.
0: Yok yani sonuçta burayı bir şirket yapıyor.
1: Kilometre başına alacağı para belli.
0: Evet.
1: 6 sent civarında.
0: Yani, bir türlü de bitmedi bu arada yani.
1: 29 Ekim'de açılıyor. Hadi onu da flaş haber olarak vereyim.
0: Yok ben 29 Ekim'i duydum da yani yok, o kadar çok tarih duydum ki.
1: Yok 29 Ekim'de kesin çünkü bitti yani ben her gün oradan geçiyorum.
0: Görüyorum ben de görüyorum. Evet.
1: Otobandan geldiğim için görüyorum.
0: Yol çizgileri plan yapıyor, son rütuşlar
1: bitti,
0: yapılıyor.
1: Bitti, bitti. Tabelalar bile asıldı. O tabelaların üzerindeki şeyleri kaldırdıkları vakit oradan devam edecek ama paralı.
0: E tabi şu an için Erdemli'ye kadar.
1: Evet. Evet, evet. Ondan sonra Kız Kalesi, ondan sonra AK Parti'ye Allah ömür verirse 2032'ye kadar da şeye, taş ucuna.
0: Şu an insanlar Erdemli'ye bile razı.
1: Bilmiyorum Erdemli'ye razılar mı? Kaç kişi
0: fiyatı
1: geçer
0: fiyatı görünce
1: orada?
0: Her şey değişebilir.
1: Fiyatı belli.
0: Ama onda bile tam hala bir muallak var.
1: Hayır, belli. 30 kilometre ise yol, 6 sentle çarp. 3 kere 6, 18. Aşağı yukarı neye denk gelir? İşte 20-25 liraya diye hesap ettim ben.
0: 25 lira ol ama ha kilometresi mi 25? 30 kilometresi mi?
1: Erdemli Mersin arası çok büyük bir para tutmayacak.
0: Ama Sayın Ayhan, Tarsus Adana 45-46 lira.
1: Burası da öyle olacak. Yani ama Tarsus Adana arası mesafe büyük. Burada dikkat edilmesi gereken...
0: Hayır, Tarsus'a kadar da aynı, Adana'ya kadar da aynı fiyat.
1: Kilometre başına bir ücret alınacak. Onu bilelim. 60 sent diye biliyorum ben. Yani 60 sent 6 kere 3 18 belki de 80 lira civarında yani tam olarak evet. Hesap etmek lazım. Kaç kilometre? 30 kilometre miydi? 32
0: Anca.
1: Kilometre miydi?
0: Normalde karayolundan D400'den 35 kilometre civarında.
1: Bir de otoyola çıkmak için aradan geçmen lazım, ona da para ödeyeceksin. Çünkü mesafe uzuyor.
0: Evet. Peki teşekkür ederiz. Ben haftaya teşekkür yine ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo Ülkü.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
8: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Her zaman, her yerde.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülkü.
8: Radyo en iyi arkadaştır.
9: Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
7: Radyo Ülkü.

zamansız vapurları uğurlayan bir mendil gibi, dilimde kırılan o zifiri şarkıyı ve hayırsız bir sevgiliden kalma mektuplar gibi, içimde közlenen hasretine alıştım artık. Sayende yalnızım iki gözüm, dertlerle beraber yatağa girip üremiş dertlerle uyanmalara alıştım ben de. Bir veda bu sesi uçursam diyorum, uzamış sakalım oynat, bize son yalan söylemeden hayat. Sen de gelme istersen, ağlarım ses verirsen. Kalsak bir sen bir de ben, olamaz imkansızım.

0: Sevemedim bu seni, geceler yastığımda kara basan, beceremedim de sevme.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

yazın ıslak mendilini, yırtık resmini. Geri al sevgilim, bende kalmasın.

0: ateşe attın.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.